Nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat." اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek, Kur'an-ı Kerim'e göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir. Şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla giremenizi, mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah-u Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatında mutlaka mutsuz olmanızı. Allah-u Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı, hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister. Siz mutlu olmayı istersiniz, Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah-u Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi. Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek,
yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir, kendi dediğinin olması için. Ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır. Her türlü hata sebebiyle, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sülh ve sükun hali bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olur, fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükûnun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı vermek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister.
Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten. Yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muber olmuştur. Üzüntü duymuştur, intikam almaya çalışacaktır. İntikamını da fırsat bulursa mutlaka alacaktır. İntikam almak isteyen bir kişi, intikamını almak isteyecektir. Başarabildiği an bunu yapacaktır. Yaptığı zaman ne olur? Ona kötü davranmış olan kişi, kendisinden intikam alındığı zaman bir defa daha mutsuz olacaktır. Kötü davrandığı zaman niçin mutsuz olmuştur? Allah-u Teala ona başkasına yaptığı kötülüğün ardından azap ettiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa. Ve kendisine yapılan bu haksızlığı, nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse, yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda huzursuz olacaktır. Şimdi aynı kişinin daimi zikre ulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışı sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah-u Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürur verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde
huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor. Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Konumuz mu? Konumuz basiret. Basiret neyle alakalı bir konu acaba? Basiret kalple alakalı bir konu. Basiret neyle alakalı acaba? Basiret görme hassasıyla alakalı bir konu. Öyleyse insanların kalpleri var. Başlangıçta bütün insanlar küfür muhtevası içinde kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Başlangıçta bütün insanlar dalalette olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar küfürdedir. İstisna yok. Mühürlü olan bütün kalplerin sahiplerine Allah-u Teala kafirler diyor. Sevgili kardeşlerim, insanların din öğretimi zamanla felce uğramış. Allah'ın asli unsurları birer birer kaybolmuş dinde, yok edilmiş. Hedefler yok edilmiş ve vasıtalar hedef haline getirilmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Gördüğümüz şeye baktığımız zaman hüzünlenmemek mümkün değil. İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safha, 12 insanla mürşide ulaşıp tabi olmak. 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek. 5. safha, irşada ulaşmak. 6. safha ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7. safha. 7 safhalı bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun adı İslam. Dünya üzerinde birçok üniversitede din öğretimi de var. Ama evvela din ortadan kaldırılmış, dinler oluşturulmuş. Dinler yok. Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda ifade ettiği sadece bir tek din var. Bu 7 safhadan oluşan, 7 safha 4 teslim içerir. 7 safhadan, yani aynı zamanda 4 tane teslimden oluşan, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan bir tek din. O tek dinin muhtevası üzerinde insanlara bakıyoruz beraberce ve yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve kalplerine bakıyoruz insanların. Kalplerine. Şuradaki kalplerine, nefslerinin kalplerine. Ve Allah Teala tarif veriyor. Yunus suresi, hayır, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. Bir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bir küfür müessesesi söz konusu. Ve vasıf veriyor. Konumuzla birinci derecede ilgili bir vasıf müessesesi. Hangi karakteristikler küfrü ifade ediyor? Birinci karakteristik, birinci vasıf. Onların kalpleri mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde bildirdiği üzere küfürdedirler. Şimdi bu mühürlü olan kalplerin nesi mühürlü? Bu ayette Allah-u Teala hastalardan bahsediyor. İdrak hastası ve kalbi mühürlü. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerinin mühürlü olması, idrak hastasının da mühürlü olmasını ifade eder. Sonra diyor ki Allah-u Teala, onların işitme hastaları, sem'i isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. İşitme hastaları da mühürlü. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde söz konusudur diyor. Görme hastası basar, basarın üzerinde de kışavet adlı bir perde var. Basar hastası hem bu dünya için geçerlidir, hem uhrevi alem için geçerlidir. Basar hastası hem baş gözlerimizin görmesinde Allah'ın kullandığı bir ifade, hem de kalp gözümüzün görmesinde kullandığı bir ifade.

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Onların diyor basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki hastalardan hareket ediyorsak, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Onlar idrak edemezler. Fıkıh edemezler. Öyleyse bu hastalar üzerinden bir yaklaşım ve kalpteki hasta idrak hastasıdır, mühürlü. İşitmedeki hasta işitme hastasıdır, mühürlü. Görmedeki hasta işitme hastasının adı semi hastasıdır, mühürlü. Görme hastası basar hastasıdır. O da üzerinde gışavet adlı bir perdeyle örtülü. Gışavet diyor Allah-u Teala. Bu insanların yani Allah-u Teala'nın küfürdedirler ismiyle vasıflandırdığı, kafir ismiyle vasıflandırdığı, keferu tarzında ifade ettiği insanların müşterek özellikleri bu. Bir insanın bu vasıflara sahip olması onların kafir olduklarının işareti olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Aynı zamanda aynı hüviyetteki insanlar Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olan insanlar olarak geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Câsiye 23'te Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri yani gizli şirkte olanları Allah'ın yanına bir başka ilah, nefslerinin afetlerini ilah olarak getirenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah varken başka bir ilahı ortaya koyanlardır. Ne zaman Allah'ın bir emrine itaat etmeyip de nefslerinin bir afetinin emrine itaat ediyorlarsa, o noktada nefslerinin afetini kendilerine ilah edinmişlerdir. Hevalarını bir nefs, her nefs afeti hevanın bir bölümünü ifade eder. Nefsin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Yani Allah-u Teala'yı emir ve kumandan

Satranç kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki kalpleri mühürlüdür. Aynı zamanda kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Fıkıh hassası mühürlüdür. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Ne gördük? Bunlar dalaleti olanlar. Ölçü %100 aynı. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde verilen bütün şartlar burada da aynı. Burada hastalar üzerinden bir tarifle basiret üzere olmayan insanlar tarif ediliyor. Hastalar üzerinden gidilerek tarif. Görme hastası basar, işitme hastası semi, kalbin idrak hastası fıkıh. Öyleyse böyle bir dizaynda 3 tane hassa görme, işitme, idrak. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Diyor ki Allah-u Teala biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların diyor o insanların yani bizim cehenneme götüreceğimiz insanların gözleri vardır diyor Allah Teala. Ayının diyor gözleri vardır diyor. Ama o gözlerle görmezler diyor. Yani sadece gözlerle bakarlar ama görmezler. Onların diyor kulakları vardır, azanın diyor. O kulaklarla diyor işitmezler. La yesmeuna fiha. Onların diyor Allah Teala kalpleri vardır. Fıkıh etmezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta diyor hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Bu A'raf 179. Şimdi buradan bir evvelki ayete gider girelim. Tekrar buraya döneceğiz. A'raf 178'de Allah Teala diyor ki hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Kimdir hüsranda olanlar? Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanlardan şöyle bahsediyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Bir evvelki ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Müminin 102'de ve neticesini söylüyor 103'te. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Yani seyyiatleri hasenatlarından fazla olanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Dalalette olanlar. Hüsranda olanlar ve dalalette olanlar.

ve küfürde olanlar aynı ölçülerle veriliyor. İşitme hasılları mühürlü, kalpler mühürlü, gözlerdeki basar hassasının üzerinde kışamet var. Öyleyse bu insanlar kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar. Yeni bir vasıf, gaflet de ekleniyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Cennete gidecek olanları da Allah Teala işaret etmiş. Diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr'ı asra zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler insanların hepsinin kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. İlla ellezîne âmenû. İlla ellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç. Öyleyse âmeni olanlar kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar değil. Tam tersine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte âmeni olanlar en asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlarınsa Allah'a ulaşmayı diledikleri cihetle gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar takva sahipleridir. Allah Teala diyor ki Mineybine ileyhi ve yettekun, Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların ise Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. O takva sahipleri ki onların gideceği yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 198 gene takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennetlere gideceği bir defa daha ifade buyurulmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Aslında öyle bir muhteva ki ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve basarasınız kapalı, küfür durumundasınız, dalalette olmak söz konusu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söz konusu. Ne kadar alim geçinirseniz geçinin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar basireti kapalı olanlardır.
Basar isimli görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde bulunanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basarın açılması iki ayrı safha ifade eder. Evvela dünya için açar Allah Teala basarı. Görme hastanızı dünya için açar. Burası dördüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah derhal onu işitir ve görür. Bu talebi, Allah'a ulaşma talebini. Sonuç mu? Bunun sonucu o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala'nın almasıdır. Böylece göz sadece bakma unsuru olmaz. Hicab-ı mesture alınınca içeriye gönderme, yani zihne görüntüyü gönderme imkanı doğar gözün. Ve gözdeki gözün arkasında görmeyi oluşturacak olan asıl sistem, basar hassasının üzerindeki gışaveti de alır Allah-u Teala.

Ödise kişinin basireti dünya için açılır. Dördüncü basamak. Burası bu dünyaya zahiri aleme açılan bir basiret müessesesidir. O noktadan itibaren insanlar gözleri olan ve görenler olurlar. Kulakları olan ve o kulaklarıyla işitenler olurlar. Kalpleri olan ve o kalpleriyle fıkıh edenler olurlar. O insanların kalplerinin mührü açılmıştır. İşitme hastalarının üzerindeki mühür de alınmıştır. Kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, üç hassa, üç uzuv. Uzuvlardan birisi gözler, ikincisi kulaklar, üçüncüsü kalp. Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureden bahsediyor. Kulaklardaki vakradan bahsediyor. Kalpteki ekinnetten bahsediyor. İşte İsra Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek Allah'tan bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır diyor. Onların kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor, onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri tıpkı Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu, tıpkı Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu söylüyor. Ama farklı bir dizaynda uzuvlardan bahsederek söylüyor. Gözleri üzerinde göz kelimesini kullanmamış, gözlerinde hicab-ı mestüre söz konusu, kulaklarında vakra söz konusu, kalplerinde ekinnet söz konusu. Burada uzuvlar geçiyor. Tıpkı Araf 179 gibi. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Üç uzvun neticesi. Onlar hayvanlar gibidirler, hayvanlardan daha çok talanetlidirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Burada bu muhteva bir yerde değişiyor. Nerede değişiyor? Dünyaya açılan bir pencerenin açılmasıyla 5, 6 ve 7. basamaklarda değişiyor. Ne zaman ki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileriz, Allah işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Nefsin şerri emreden hüviyetten ayrılabilmesi, hayrı emreden hüviyete ulaşabilmesi için rahim esmasının üzerimize tecellisi temel şart. İşte Yunus suresinin, affedersiniz, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bununla karşı karşıyayız. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem nefsimi. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esmasıyla tecelli Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlıyor ve üç unsur söz konusu oluyor. Uzuvlar için üç unsur. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinnetin alınması. Hassalar üzerinde üç unsur, görme hassasının üzerindeki gışavetin alınması, işitme hassasının üzerindeki mührün alınması, açılması, kalpteki mührün, kalpteki idrak hassasının üzerindeki mührün açılması. İşte ne zaman görme hassamızın üzerindeki gışavet isimli perdeyi Allah Teala alırsa, basar hassamız, görme hassamız bu dünyaya açık olarak çalışmaya başlar. Ne olur? Kulaklarımız da ve kulaklarımızdaki işitme hassası da çalışmaya başlamıştır. İrşad makamının söylediklerine kulak vermeye başlarız. Ne diyor hidayetçi? Hidayetçi Allah'a çağırıyor. Diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse diyor Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Ve ondan sonra diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestürü açılır, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinet açılır. İrşad makamının bu sözlerini, bu muhtevayı işitmeden evvel bu kişiler tebliğin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektirdiğini idrak etmiş insanlar olarak harekete geçmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bunun üzerine söylediğimiz unsurlar teşekkür etmiş. E o kişi irşat makamının sözlerini artık manasına varmaya başlamış o sözlerin. İşitiyor. Enam suresi 36. ayet-i kerime davete sadece işitenler icabet eder. İcabet etmeye başlıyor kişi davete. Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Davete icabet geliyor, irşat makamına ulaşıp tabi olacak. Ve Allah Teala kalbindeki mührü alıyor. Mühürle beraber küfür kelimesini alıyor. Artık o kişi kafir değil. Artık o kişi dalalette değil. Ve kalbinin içindeki ihbatı alan Allah Teala, küfür kelimesiyle beraber ihbatı alan Allah Teala kalbin içine, kalpteki ekinneti alan Allah Teala kalbin içine ihbat koyuyor. Ve kişi
idrak etmeye de başlıyor. İrşat makamını artık herhangi bir adam olarak değil, irşat makamının sahibi olarak, mürşit olarak, hidayetçi olarak görmeye başlıyor. İşte bu basiretin ilk adımıdır. Basar hastası basiretin ilk adımında irşat makamını hidayetçiyi herhangi bir insandan ayırır ve onu hidayetçi olarak irşat makamının sahibi olarak görmeye başlar. Ve ard arda Allah-u Teala'dan mükafatlar alacaktır bu kişi. Gözlerindeki hicabı mestüre alınmıştır. Görme hastasının üzerindeki kışavet alınmıştır. Basar hastasıdır görme hastasının adı. Ve görme hastası dünyaya fizik aleme mütalik olarak fizik alem standartlarında açılmıştır. İrşat makamını idrak etmiştir kişi. Hidayetçiyi idrak etmiştir. Dünyaya açılan bir pencerenin sahibidir artık. Gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması da, görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması da dünyaya aittir. Yedinci basamak. Sonra neler oluyor? Allah o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin mührünü Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya, girmeye başlıyor. Ve böyle bir dizaynda kişi zikri hedef alıyor. Allah ona zikri sevdiriyor. İlk Perşembe günü mürşidine ulaşmadan evvel ulaştığı zaman oruç tutuyor ve orucun ona açlık vermediğini yaşıyor. Kişi göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra zikir yapıyor. Kalbe giren rahmet ve fazladan fazl, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbe ulaşan rahmet ve fazladan rahmet nurları kalbe girebiliyor. Fazıllar bu aşamada giremiyor. Ve kalbe giren rahmet nurları kalpte %2 bir yer işgal ediyor kendisine. Ve kalbe iman kelimesi henüz yazılmadığı için daha fazlasının yerleşmesi mümkün olmuyor. Ve kişi zikir yapıyor. Rahmet birikimi, kişinin huşuya ulaşması. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın verdiği imkan, namaz kılarak, hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sormak. Soruyor kişi ve irşat makamına ulaşıyor. Ve soran, irşat makamına ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu kişi? Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış kişi. 10 tane, 12 tane ihsanın arkasından bu kişiye Allah'ın verdiği 7 tane nimetle nefs tezkiyesi başlıyor. Zikir yapınca nefsin kalbine giren rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin içinde yerleşmeye başlıyor. Ve ilk %7 nur birikiminde vücuttan tabiyetle beraber ayrılmış olan ruh birinci gökkatına ulaşıyor. Ve 7 defa %7 nur birikimiyle ruh 7 tane gökkatını aşarak Allah'a ulaşıyor. Kişi vuslat oluyor. Böyle bir vuslat müessesesinin tahakkuku süresince nefsin kalbindeki aklanma giderek artıyor. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen kesim %2 iken, başlangıçta sıfırdı, rahmet birikimiyle %2 oldu. %2'den, daha doğrusu sıfırdan %51'e kadar ulaşıyor.
Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece Allah'ın evliyası oluyoruz. Bu noktadan sonra muhtemeldir ki kalp gözümüz, kalp kulağımız açılabilir. Fena makamı mı? Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. Beka makamı Allah'ın bize taht ihsan ettiği makam indi ilahide. Züht makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği makam. Yedi velayet makamından üçüncüsü bu. Dördüncüsü ise fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. 25. basamak. Ve mutluluğumuz, dünya mutluluğu, nefsimizin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalmasıyla bütünlenmek üzere ve fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri asla işleyemeyen bir hüviyete sokmuşuz. Arkasından da daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca kalp gözümüz, kalp kulağımız mutlaka açılır. Daimi zikre ulaştığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Öyleyse daimi zikre ulaşmak bir vesiledir. Sonuçlar bu vesilenin arkasına sıralanır. Ulu'l-Elbab'taki kişi de daimi zikrin sahibidir. İhlas makamının sahibi de daimi zikrin sahibidir. Öyleyse hikmetin sahibi olmanın daimi zikrin sahibi olmak ulaştırıcı vasfıdır. Özelliği zemin katın sırlarının gösterilmesidir. Öyleyse yedi tane özelliğin bir tanesi zemin katın sırlarının bu kişiye gösterilmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, burada basiret unsuru devreye başka alemlere ait olan bir unsur olarak girer. Yani nefsimizin kalp gözü açılmıştır. Yani nefsimizin kalp kulağı açılmıştır. Sadece bu insan basiret ehlidir. Bu seviyede basiretin gerçek anlamına ulaşmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalp baş gözlerinin üzerindeki kışaveti hicab-ı mestureyi basar hastasının üzerindeki kışaveti Allah Teala alır. Herkes için geçerlidir bu. Ama bu basiretin açılması dünya içindir. Ne zaman ki 26. basamağa ulaşırsınız. Daimi zikrin sahibi olursunuz. Zikir ehli olursunuz. Zikir ehli olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan 7 tane vasıf muhtevası alırsınız. Bunlardan bir tanesi de zemin katın sırlarının size gösterilmesidir. Mutlak olarak nefsinizin kalbindeki gözün açılması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim buna basiret diyor. Kimin nefsinin kalbindeki kalp gözü açılmışsa, o bu gözleri açıkken de görür, bu gözleri kapalıyken de görür. Neyi görür? Sadece Allah'ın ona gösterdiği şeyleri görür. Yeter mi? Yetmez. Allah ona gösterdiği şeyler hakkında
26. basamakta Ulul Elbab makamında sadece yerlerin melekûtunu gösterir. Bu zemin kattaki ana dergâhtır. Ana dergâhın sırları gösterilir kişiye. Basiretin melekûtla kesin bir ilişkisi vardır. Yerlerin melekûtu 26. basamakta, 7 kat göklerin melekûtu ise 27. basamakta gösterilir. Hepsi tamamlandığı zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu ihlas makamının sona ermesidir. Ama bu noktada kişi basiret üzeredir. Bu basiret kesin bir ölçüdür. Kimin kalp gözü açılmışsa o kişi basiret ehli olur. Allah-u Teala'nın ne zaman kalp gözünü açacağı belli olmaz. İhlas makamından evvel de belki Allah'ın zatında yok olunan fena filan noktasında Allah-u Teala kişinin kalp yüzünü açar. Belki ona taat ihsan ettiği noktada kalp yüzünü açar. Belki kişinin zühd sahibi olduğu zaman, zahit olduğu zaman kalp yüzünü açar. Belki de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman açar. Ne zaman açacağı belli değildir. Ama mutlak açacağı bir yer var mı? Evet. Kim daim zikre ulaşmışsa Allah'ın o kişinin kalp gözünü açmaması mümkün değildir. Basiret ehli bu sebeple muktesef hak olarak kazanılan Ulul Elbab makamının sahipleridir. Ulul Elbab makamı gayba açılan bir basireti ifade eder. Kalp gözündeki basar hastası burada görmeye başlar. Kalp gözünün basireti basara açılmıştır. Bunun adına Kur'an-ı Kerim basiret diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de basiret diyor. Müminin basiretinden korkunuz diyor. Müminin hangi kademesi bu? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda mümin oluruz. Küfürden kurtuluruz. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci, daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücut, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Ve basirete ulaştığımız zaman, kalp gözümüz açıldığı zaman daha üst seviyede mümin olunuz. Bu seviyedeki müminlerin basiretinden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi beraberce Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine, Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözlerimizin basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin basiretinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin basiretinden bahsediyor. Kimdir onlar? Basiretin sahipleri, Allah'a çağıranlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala gene sahabeyi tarif ediyor. Onlar ki
Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha çok güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle, seyyiatle hasenat birbirinden farklıdır. Seyyiati hasenatla örtmek, önlemek herkese nasip olmaz. Bunu yapabilenler hasenatla seyyiatlerini örtenler, kötülüğe, kötü bir davranışa, bir seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazzülazim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Burada irşat makamının dizaynı var. Burada birinci ölçü Allah'a teslim olmak, yani iradeyi de Allah'a teslim etmek. İkinci ölçü Allah'a çağırmak. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bütün tabi olanların, yani sahabenin, münafıklar elbette hariç, sahabenin hepsinin basiretinin açık olduğunu, zaten Allah'a çağırma ifadesiyle irşat makamına ulaştıklarını ifade ediyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar irşat makamının sahipleridir. Allah'a iradelerini teslim edenler irşat makamının sahipleridir. Fevzül Azim'in veya Ecrül Azim'in veya Hazül Azim'in veya Fazül Azim'in sahipleri irşat makamının sahipleridir. Ardın cennetine gidecek olanlar irşat makamının sahipleridir. Ölmeden evvel Allah'a önce teslim olup sonra ölecek olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmenin başka bir ölçüsünü yaşayanlardır. Hakkul yakinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İrşada memur ve mezun kılınanlar irşat makamının sahipleridir. Hepsinin basireti açıktır. Basiret üzere Allah'ı görerek Allah'a davet ederler onlar. Öyleyse kim ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye Allah'a davet ediyorsa o basiret üzredir. Dikkat edin ki başka vasıflarında sahip olması asıldır. Birinci özellik Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edecek. O basiret üzere olan bir insandır. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık olacak. Mutlaka ehli tezekkür olacak. Allah ile her zaman müzakere halinde olacak. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kıldığı bir insan olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu insanlar basiret üzredir ve bütün sahabe basiret üzereydi. Hepsi basiretin sahipleriydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basiret üzere olanlar sadece mürşitler değillerdir. Daha kalp gözünüz açıldığı andan itibaren basiret üzere olursunuz. Önemli olan basiret üzere olmanın,
önemli kesimi kalp gözünüzün açılması, yani arif olmak. Alim olmanın hudutlarını aşmanız, arif olmanın hudutları içine girmeniz demektir. Ama basiretin gerçek anlamda şekillendiği yer, basiret üzere olmak, kalp gözüyle Allah'ı görme noktasıdır ki onlar sadece iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar üzerinize olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle birlikte biraz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aramızdaki ilişki bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı. Hiçbir zaman bizim hayatımızda nefretin yeri olamaz. Allah Teala kalbimize yaklaşsa nefret onu kökünden söker, atar. Nefrete bizim dünyamızda yer yoktur. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil, onunla. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman. O düşman Yunus'a. Ama Yunus diyor ki, ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, size bir bilmece sorayım mı? Yunus'un bir dörtlüğünden bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Aranızda bu sırrı çözebilecek var mı? İşte çözebilen kişi o ilmin sahibi olandır. Ne demek istiyor Yunus acaba? Yunus, bizim bugün yaşadığımız her şeyi o zaman yaşamış. Ancak onun söylediklerini yaşadığınız zaman ne demek istediğini anlayabilirsiniz ve her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. Burada Allah Teala'nın bir büyük sırrı var. Yaşamadan öğrenmek de pek mümkün değil gibi geliyor. Çünkü kimse bu sırrı başkasına söyleyemez. Sadece yaşayanlar bilirler. Yunus diyor ki, ol, ben benim, ben olvanım. Sevgili kardeşlerim, hayat, insanı mutluluğun zirvesine çıkartabilir. Siz layık olduğunuz seviyenin hepsini yaşarsınız. Herkes neye layıksa onu yaşar. Ama bu liyakat seviyenizin devamlı yükselmesi mümkün olabilir mi? Elbette olabilir. Arkasında ne yatar? Zikir yatar. Bu söylediğim büyük sırrı çözmek için daimi zikre ulaşmak yetmez. Onun ötesine geçmeniz lazım. Daimi zikrin ötesinde ne var? Tesbih var. Tesbih ile zikir arasında ne farklılık var? Zikir,
sizin iradenizin mahsulüdür. Ama salah makamının 5. kademesine ulaşabilirseniz, salah makamının 5. kademesi Allah-u Teala'nın size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği noktayı ifade eder. O noktada artık sizin iradeniz ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Külli irade size zikir açısından sahiplik vücuda getirir sizin üzerinizde ve artık siz kendi iradenizde zikreden birisi olmazsınız. Külli irade, irade-i külliye sizi kontrolü altına almıştır. Zikrinizde artık zikir değildir, adı tesbihtir. Kesintisiz bir şekilde sizin iradenizin mahsulü olmaksızın bir büyük mükafata nail oldunuz. Önce daimi zikre ulaştınız, sonra da Allah Teala size tesbihi nasip kıldı. O nokta bu bilmeceyi çözmeye yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Çok daha ötelerde bir yerde büyük sırra ereceksiniz. O zaman her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturacak. Yunus'u çok daha iyi anlayacaksınız. Bütün söylediklerinin %100 doğru olduğunu yakalayacaksınız. Yunus'tan yüzlercesine sonra Molla Kasım Yunus'un bütün şiirlerini alıyor, derenin kenarına gidiyor, okuyor şiiri, yırtıp dereye atıyor. Ve bir şiir bir Molla Kasım gelir, seni hesaba çeker diyor Yunus. Molla Kasım'dan yüzlerce yıl evvel Yunus diyor ki bir Molla Kasım gelir, seni hesaba çeker. Molla Kasım bir şeriat adamı. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilahi bir konu devreye girerse bizim kalbimizde bir değişme olur. Bu değişme ürpermeye sebebiyet verir. O zaman sakallarımızın genişlediğini göreceksiniz. Demin olduğu gibi. Aynı anda aynı şeyi yaşıyoruz. Onunla. Sevgili kardeşlerim, Molla Kasım'ın halini düşünebiliyor musunuz? Ne diyor Yunus? Medreseler müdürüsü okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor Yunus bu ders. Gönüllere yazılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül ne istiyor biliyor musunuz? Hepinizin Yunus'un ne söylediğini anlayabilecek bir seviyeye gelmenizi. Ama okumakla olmaz ki. İlimle olmaz. İrfanla olur. Yunus'un bu söylediklerini arif olan anlar sözü yeterli değildir. Arif olan da anlamaz. Allah ile çok çok özel bir
zevki yaşayan sadece bilir. Her zaman o bir tek kişidir. Devrin imamı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki size bütün güzellikleri anlatmak isteriz. Bir yerde hudut var. Onun ötesini yaşarız. Ama anlatamayız. Ne kadar çok istiyor hepinizin anlayabilmesini, hepinizin yaşamasını. Ama Yunus'un o anlattığı şey herkese nasip olmaz. Her devirde bir kişi yaşar. Yarenlik etmek, size güzellikleri anlatmak, sizi mutluluğa davet etmek, bu bizim hayatımız. Bununla yaşarız, bununla nefes alırız. Bu bize hayat nefesidir. Allah Teala'nın. Her şeyi size öğretmek üzere Allah Teala bize öğretti. Ama bir üst hudut var. O hududu sadece her devirde bir yaşayan aşabilir. Ötekiler sadece kelimelere bakarlar ama onun gerçek manasını yaşamadıkça anlamaları mümkün değildir. Herkes kendisine göre bir yorum yapar. Bana bende demem. Bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok seviyoruz. Tek istediğimiz şey, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız. Bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim hazır olmamız bir şey ifade etmez. Siz ehil olmak, yani layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olmadığınız bir şeyi Allah'tan alamazsınız sevgili kardeşlerim. Liyakat gayretin ürünüdür. Layık olan kişi layık olabilmek için layık olma seviyesinin gayretinin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bizimki mi? Bizimki öyle olmadı. Bizimki kesbi değildir, vehbidir. Bize bakmayın. Ama sevgili kardeşlerim, hepiniz için en yüksek seviyelere çıkmak söz konusudur. Ama o nokta farklı bir nokta. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve layık olanları mutlaka saadetin en üst noktalarına çıkartır. O en üst noktanın da ötesinde bir kişi mutlaka vardır. O sırrın sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O kadar uzaklarda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sadece o dinekle mutluluğu yaşar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Allah Teala ona da bizim yaşadığımız mutluluğu yaşatır.
Ama bu Allah'ın yardımıdır ve orada biter. O noktadan itibaren kişinin üzerindeki koruyucu kalkanını Allah-u Teala'nın kaldırması üzerine iblis yeniden devrededir. O ana kadar o kişi Allah'a ulaşmayı denedikten, ruhunu Allah'a ulaştırınca

pencereleri açarak dışarıya mutluyum diye bağıracağı günleri ifade eder. Bağırmak geleceği günleri kişinin içinden öyle bir his gelir. Mutluyum diye pencereleri açıp bağırmak ister etrafa. Sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan yeniden devrededir. İşte bakın Allah Teala ne kadar güzel anlatmış bunu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerden Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıktı. Ruhları da %100 nur içindeydi. Dengeyle, böyle bir dengeyle dünyaya geldiler. Sonra ruh kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi üzerine mürşidine tabiyeti sırasında vücudundan ayrıldı. Ve nefsin kalbinde %51 nur oluşana kadar 7 tane gök katında yolculuğunu yaptı. Ve o noktada Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla doldu. %49 halen karanlık. Bu nokta Allah-u Teala'nın herkesi taşıdığı noktadır. Kim olursa olsun, dünyadaki düşünebileceğiniz bütün günahları işlemiş olan birisi olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cehennemden kurtulmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün negatif faktörlerden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Cennete sadece takva sahipleri girebilir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hedef gösterdiği o tek fırkanın muhtevasında olamazlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar tek fırkanın sahipleri olamazlar. Allah'ı ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Gelin sizinle Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bakalım beraberce. Kaç özelliği vardı? Üç özelliği vardı. Ki Peygamber Efendimiz Hazretleri Hanif'ti. Birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Tek Allah vardır diyor Allah Teala. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. İlla sadece Allah. İkinci özellik Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahdetin yanında tevhid akidesi gidiyor. Hanif dininin, İslam dininin ikinci özelliği. Sonra da üçüncü özellik,

teslim. İşte dini din yapan asıl üçüncüsüdür. İkincisini her dileyen kişi gerçekleştirir. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tevhidin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tevhidin içine girmiştir. Mutlaka Allah Teala onun ruhunu, eğer hayatı yeterse 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Peki dilemezse ne olacak? Dilemezse o kişinin kalbi bir ömür boyu kapkaranlık kalacak. Şimdi ayet-i kerimeye dönelim. Allahü veliyyüllezine aminu. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları diyor Allah Teala, zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar aminudurlar. Yani Allah'ın sevdiği mümin adını verdiği kişiler, hak mümin adını verdiği kişiler, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte her kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi Allah'ın dostudur. Gördünüz ki Allah da onun dostu. O kişiyi Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor. Yani nefsinin kalbini %50'den daha fazla nurla dolduruyor. Ama şimdi Allah Teala diyor ki kafirlere gelince diyor, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Şimdi Allah'ın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken %51 nura ulaştı. Herkes ulaşır, sıkıntısız olarak, hiçbir sıkıntı çekmeden Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinin kalbinde %51 nur birikimi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkeste gerçekleşir. Problem bundan sonra başlıyor. Şeytan o kişiye musallat olur. Artık koruyucu kalkan yoktur. Şeytanı kişiden uzak tutan, şeytanın asla aşamayacağı o engel kaldırılmıştır. Ve şeytan eğer başarabilirse kişiye tesir etmeyi, kişinin ulaştığı o 33 bin zikir seviyesi adım adım aşağıya doğru inmeye başlar. Ve giderek zikir, zikirsizliğe dönüşür. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki nurlar azalır. Kişi yoluna bu tarzda devam ederse sonunda mutlaka düşer. Her kim vuslata ulaştıktan sonra o 33 bin zikrini devam ettirebilse hiçbir zaman düşmesi söz konusu olmaz. Üçüncü kat cennete mutlaka girer. Ama eğer kişi daha büyük mükafatlar bekliyorsa bunun yolu ve mutluluğun artmasının yolu o kişinin zikrini arttırmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırın. Ne kadar zikriniz artarsa o kadar Allah'a yakın olursunuz. İşte 33 bin zikirden, ruhun Allah'a tesliminden sonraki dik yokuş, bu zikri günün yarısından mutlaka öteye geçirmektir.
geçirebilmeniz için fizik gücünüzü Allah'a teslim edebilmeniz için mutlaka zahit olmak mecburiyetindesiniz önce. Yani en az her gün 12 saat zikretmek mecburiyetindesiniz. Bu zikri gerçekleştiremezseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Gel gerçekleştiremem ben, bu çok zor bir şey diyorsanız yanlış diyorsunuz. Siz gayret edeceksiniz. Gayret ettiğiniz zaman Allah Teala'nın size bütün bu nimetleri verdiğini göreceksiniz. Gayret sizin gayretiniz. Sonra himmet, mürşidin himmeti. Ondan sonra yardım, nusret, Allah'ın nusreti, gayret, himmet, nusret. Bir üçlü gayretin neticesi o kişi mutlaka mürşidinin himmetine nail olur. İrşat makamı Allah'tan o kişi için yardım ister. Bu mürşidin himmetidir. Arkasından Allah'ın nusreti gelir. İşte bütün bunlar kişinin Allah yolundaki gayretine bağımlı olan hususlardır. Bu sebeple iştiyakla başlayan bir müessese, iştiyak, liyakat ve mükafat standartlarını ihtiva edecektir. Kim daha çok bir şeyler yapmak arzusunun vazgeçilmez bir şekilde sahibi ise, o iştiyakın sahibidir. Başkalarından daha çok hizmet eder Allah için, başkalarından daha çok zikir yapar, daha çok ibadet eder, daha çok Allah'ı sever. Normal seviyeden bahsediyoruz başkaları dediğimiz zaman. İşte bir insanın iştiyaki, liyakati ve liyakatin seviyesine göre Allah-u Teala'nın mutlaka vereceği mükafatı art arda gerçekleşir. Öyleyse Allah yolunda hedeflere varmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyerek işe başlamak söz konusudur. Allah'ın sizi eğer dileğiniz kalbi dilekse Allah Teala derhal ondan haberdar olur. Çünkü sizin sözünüze bakmaz. Gözünüze de bakmaz. Ama buraya kalbinize bakar Allah Teala. Kalbinizde ne var ne yok. Önemli olan Allah için odur. Eğer burada kalbinizde Allah'a ulaşmak konusunda bir dilek vücuda gelmişse, o zaman siz Allah'ın mutlak olarak yardımını alırsınız. Bu yardım sizi ruhen Allah'a mutlaka ulaştırır. İşte önemli olan vuslattan sonra o statüyü en az aynı seviyede koruyabilmek, o kişiyi yolundan düşmez. Üçüncü kat cennete girecektir. Öyle kaldığını, aynı seviyeyi devam ettirdiğini düşünelim. 33 bin zikrini bir ömür boyu devam ettiriyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Zikrini devam ettirdiği için nefsinin kalbindeki afetlerin çoğalması mümkün değildir. Hasletlerin azalması da mümkün değildir. Öyleyse bu bir kurtuluştur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde öyle kişilerden bahsediyor ki tağut onlara, insan ve cin şeytanlar musallat olmuşlar ve onları çıktıkları yerden aşağı düşürmüşler. Onlar tağutun dostudurlar diyor.
Ve de kişi tağutun dostu olduğu andan itibaren artık Allah Teala onlara müminler demiyor, kafirler diyor. Kim tağut tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından aldatılır da zikirlerini azaltmaya başlarsa onlar nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir. Kalbini karanlığa, küfre açmak olarak vasıflandırıyor Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kalplerini küfre, karanlığa açanlardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bunun adı fısktır. Devrin imamına tabi olmayan herkes başlangıçta fısktadır. Tabi olmaktan muradı en azından inanmayı ifade eder. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman zaten fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fısktadır. Dileyince fısktan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Fıskla bir ilişkisi yoktur. Fıskla değildir. Ama eğer yozlaşırsa, zikrini yapmakta kendine düşen gayreti göstermezse, adım adım kazandıklarını kaybedecektir. Mutlaka fıska düşecektir. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kafirler o fıska düşenlerdir. Tağut'un o nurlanmış olan kalplerini nurdan tekrar zulmete ulaştırdığı insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda bir kapkaranlık olan bir kalbin %50'den fazla nurlanması olayı var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mutlaka bu hedefe ulaştırılması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama kim o noktadan sonra tağutun tesirine girerse, insan ve cin şeytanlar onları etkiler ve onlar adım adım kazandıkları her şeyi kaybetmeye başlarlar. Neticede kalpleri tekrar başlangıçtaki gibi kapkaranlık olur. Öyleyse en kötü ihtimal kişinin vuslattan sonra bu karanlığa tekrar düşmesi, cennetin üçüncü katını hak etmişken cehenneme gitmeye yeniden mahkum olması. İkinci ihtimal kötü değil. Eğer kişi aynı zikir seviyesini koruyabilirse, ibadetlerine devam ederse, üçüncü kat cenneti elinden kaçırmadan bir dünya hayatını bitirir. Yani zikri 33 bin ve üzeri olduğu sürece, ama yukarı doğru trend yükselmiyorsa, kişi üçüncü kat cennete mutlaka girer. Önemli olan üçüncü gruba girebilmek. Kişinin zikrini gün geçtikçe arttırarak 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikrini devamlı arttırması ve bu zikrin tesbih ile yapılan zikir sona erdikten sonra da kişinin iç dünyasında zaman içerisinde adım adım uykuda olan kesimin de zikre dönüşmesi. Kişi zikrini ne kadar arttırabilirse o kadar üst makama ulaşır. Zikrini gün yarısından daha fazla arttırır da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o noktadan sonra da düşmesi kolay bir olay değildir. Fizik vücut tesliminden sonra çok az insanın düşmesi söz konusu olabilir. Çok nadir bir olaydır. Bu sebeple hiç olmuyor demek de mümkündür. İstisnalar kaideleri bozmazsa fizik vücudun teslimine ulaşan kişinin oradan tekrar aşağı düşmesi kolay kolay mümkün değildir. Mümkün değildir diyebiliriz. Daha ötesi zaten daimi zikirdir. Daimi zikirden düşmek söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolundaki merdiven ...28 basamaklık merdiven sizlerin manevi tekamülü için Allah Teala tarafından nasip kılınmıştır. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın bu güzelliklerini yaşamaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte her kim hiçbir şey yapamasa bile 33 bin zikrini devam ettirebilirse o kişi düşmeden yoluna devam eder. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Söylemek istediğimiz o ki siz öyle olmayın. Zikrinizi arttırın sevgili kardeşlerim. Neden üçüncü kat, dördüncü kat cennetin sahibi olun, beşinci kat cennetin sahibi olun, altıncı kat cennetin sahibi olun, yedinci kat cennetin sahibi olun? Olmak mümkün mü? Tabii mümkün. Bütün sahabe olmuşlar. Sahabe dediklerimizin hepsi yedinci kat cennetin sahibi olmuş. Adın Allah Teala tarafından tayin edilmişler. Açık bir şekilde söylüyor Allah Teala onların Fevzül Azim'in sahibi olduklarını.
Hazülazim'in sahibi olduklarını, Ecrülazim'in sahibi olduklarını, bir azim kelimesi de yeterli. Bu en üst cennet olan azim cennetine gitmenin temel şartıdır. Bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el evinin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı diyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devre boyunca o tabiine tabi olanlar da henüz ortada yoklar. Tabiine kadar getirmiş Allah Teala Tevbe yüzü. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Ve hayatlarını o standartla içinde tamamlamışlar. Ondan sonra kurtuluşa ulaşan bir fırka daha var. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Onlar tebe-i tabi'in. İşte bugüne kadar gelen bir dizayn içerisinde onlar kendilerinden sonra gelen nesillerden tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra bu tabi olanlara tabi olanlar ta bizim zamanımıza kadar geliyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin, unutmayın sakın bunu, sadece mutlu olmanızı ister. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan olmanızı ister. Ama o hedefe ulaşmanız sizin gayretinize, iştiyakinize ve liyakatinize bağlıdır. Gayret sizden, himmet bizden ama nusret Allah'tan. Allah'ın yardımını almak için unutmayın sevgili kardeşlerim. O yardıma layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın yardımlarıyla en üst mertebelere yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer'in 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnallaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor. Ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline. O zaman Allah Teala'nın sizlerden sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim. 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ilk 7 basamakta ne 2. basamakta teslim yok. 2. basamakta teslimin 2. 7 basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü. 7, 14, 21, 28, 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'alaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı. O da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler, kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu, teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası, bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse 1. teslim ruhumuzun teslimidir, 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 1. safha, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak, tabi olacaksınız. 2. safha tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 3. safha ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse 3 safhada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası altıncı safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın altıncı safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَا الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَ رَبِّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnner hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine işte bu tagute an yavduha ve enabu ilallahi lehumil bişra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa ne?

Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, macirin, muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, ensar. İster ensar olsun, ister macirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka hiç kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de

hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede, tamam, bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşur. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesef hak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirin'dir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinneti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَا كَمَ وَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından rahim esmasının tecellisini
ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor, irşat makamını görmeye başlıyor kişi, herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor, irşat makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihfat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinde Allah Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk 7 basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a iman ederse, yani amene olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe gelebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın
göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah-u Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah-u Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu, Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü,
bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle. Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki kim 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur. Ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki nefsin hidayetinin de 3, iradenin hidayetinin de 4, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah-u Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar, iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır, nefse emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken, şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 teskiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler, diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi,
ruhu üçüncü gök katında nefs-i mülhime şems 8 fe elhama fücura ve takva o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmeinnü kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak fecr 28. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuş durumda Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. Üçüncü 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı,
Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Gaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bayit hazamatu adüne li külli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvap olanlar için, meyava sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri. Takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala. Ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki vallahu indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh
beka makamında öğretilir.

biliyorsunuz o tahtta Allah'ın indinde Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %65'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerinin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Zühd makamına geçti demektir. Allah Teala zühd kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil, Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası zühd makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %200 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, 200'de 181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece 200'de 19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini

yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu aştınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi 7 tane gök katının hepsini, 7. katın 7 tane alemini ve 7. alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür.
gördüğü zaman, fena makamı da gördüğü zaman, nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulu'l-Elbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir, o suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sitretil Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. Ve o zaman Allah nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyine Suresinin 5. ayet-i kerimesidir.
ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı. Muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine sitetin müntaha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da birinci mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir, salah makamına ulaşmıştır, salah makamının birinci mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. 20. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin birinci mertebe, birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. İkinci mertebesi Allah o kişinin ikinci kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah Teala'dan talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve dördüncü mertebe, dördüncü kademe Allah Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıra evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı ve size isyanı, fıskı, küfrü kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah-u Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar.
artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkul yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imanı da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Dağıtıyorum.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir. O kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah-u Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun. Tabi dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talanetten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler felakette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah felakette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet, Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah-u Teala, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik, sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır, kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura 13'te de aynı şey söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah'a dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını mı, geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine mi ulaştıracak? Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onun zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah-u Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle fazl ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pürupak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum. Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu? Açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor, sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah, bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitre-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler. Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını, elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını, elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah-u Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar. Dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar. Dönüş hızlarını ona aktarıyorlar. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah-u Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah-u Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle, ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz, eğer olmadıysa kıyamet günü yaşayanlardansak, kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura, birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce, birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Ve Allah-u Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvarı herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah-u Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Enbiyâ Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El-İlah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah tarafından. Ve ruhun Allah'a ulaşması gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratı yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış.

Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmekte Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Dilediğimden eminim. Defalarca diledim. Ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum. Oruç tutmak da bana çok açlık veriyor. Zikrimi de yapamıyorum. Hani siz demiştiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, iki tane sebep yok. Bir tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini

doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz. Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa biz Allah'a ulaşmayı diledik. Belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz. Eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaki hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle gideceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar. Kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için
Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dilinle ikrar, kalbine tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür, orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah-u Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah-u Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cennete bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta, mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak. Bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir, nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için, böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah-u Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah-u Teala tarafından kalbe konulur.
Yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamaksa nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak 7 tane gök katını aşıyorsunuz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak, hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye şartlarınız ne olursa olsun sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız.
dalaletten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski ahit Tevrat, yeni ahit İncil, son ahitte Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara itibar eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa, yedi safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak yedinci hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allahlaşmayı dinlemek, dediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak, nefsin hidayetini işaret eder. Nefse hiç afet kalmamıştır. 27. basamak, nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi, yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Dört tane teslim, dört tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki, inne hüdallahi huvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahu, hüdallahi
hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah-u Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat manasını da söyle. Fen selaha minha, sonra o onlardan ayetlerden ondan ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'a huş şeytanı ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu. Şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'a huş şeytanı, şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fe kâne minel gâvîn ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gavin, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Şimdi diyecekler ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi?
Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor. İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala, o kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Hem gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayeti kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli. Korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat, hakkın tecellisidir. Kur'an, haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa, %100 haktır. Öyleyse, bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar yüzsüzce sırıtırlar sadece. Utanmazlar. Edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki,
Bu bapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor, ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir? İblis diyor ki, sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki, huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblisin cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor iblis? Diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o gün kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala, ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis
ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka, kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki, dilemeyenler, geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana, insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala, Araf 175, öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olamayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لِهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de
müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amenü olanlar. Allah'ın evliyası amenü olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak hem de amenü olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinin de birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi, yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amin olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amini olmak. 22. basamak. 25. basamak, fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amini olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey, nefsin teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amin olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amini olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyince ameni oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, La ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay femen yekfir bittaguti ve yumin billahi pekat istemseke bil uvvetil uska nefisame leha Allah'u semin alim.
Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumun tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellür etti, belirdi. Yani hudutları çizildi, aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa. Allah'a aminu olursa. O zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Peki, kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olanlar. Kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak, mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah, amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak, kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişi

yaptıklarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece, amin olanlar, sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostluğu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul, kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjde ediyor. Tağuta kul iken kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, O size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar. Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor.

0: innellezine la yercuna likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'nu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksebun. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin yüzüşte görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalaletteler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar, kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah, peygamberlerden başkasını...
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: ...görür müydü? Gördük ki Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta Resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife, A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde A'raf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammed, Ay Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın indinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah-u Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde, başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için, Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey. Etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya, daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz, siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün, eğer durum böyleyse, o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse, o kardeşimiz size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmalısınız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre, onun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse, o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda, hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir, sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikatte böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah-u Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyor Allah-u Teala. Seyyiatı hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah-u Teala. Seyyiatı hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatamı, ben hem senden hem de Allah-u Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah-u Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse, siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Neyse, Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye, ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz, zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış, saymış, saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah-u Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada iki tarafı arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı, Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam, ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa, nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa, o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah-u Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah-u Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sülh ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onlara bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki, başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışının. Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam olur falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek sefer de siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa ben bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim. Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek. Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız ondan gidip ab dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizinle bizim aramızdaki sevgi sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Allah Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi

Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah Teala'nın onun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır. Bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz yansıtıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için. Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Öyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye, Allah Teala biz de dahiliz buna, başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse biz ona tahakküm etmişizdir diye, bunu

memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman, gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Ciao a tutti.
1: Salawat Allahumma salli ala Muhammad.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum, can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya, mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış. Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda. Azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddedna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiliğine reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Gene nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhları ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinin de kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız
şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürenler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah neyi emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar.
İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada, bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya, yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak, zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz.
ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz İblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun
İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi, kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır, mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok, ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir,
O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bir de 10 tanesi cennetine müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği her fiilde işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah-u Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş, emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu engel yüzünden. Yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah-u Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış.
Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama İç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya

düşünün yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşünü yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

Kağıt ürün. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere bu akşamki konumuz küfür. Küfür kelimesi ve kafir kelimesi, küffar kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman kelimesi ve mümin kelimesi aynı kökten geldiği gibi. Kur'an-ı Kerim dizaynına baktığımız zaman küfür ve iman birbirinin zıttı olan iki kavram ifade eder. Lügat manasından hareket eden insanlar küfrü inanmamak, imanı da inanmak olarak değerlendirmişler. Lügat manası budur. İman İnanç demek, küfür de inançsızlık. Lügat manası bu. Ama Kur'an-ı Kerim lügat manalarıyla kavramlar arasında

büyük farklılıklar gösterir. Mesela bir takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane takvayı dizelediğiniz zaman birincisinin Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı takva olduğunu, ikincisinin mürşitlerine ulaşıp tabi olanların takvası olduğunu, üçüncüsünün ruhunu Allah'a ulaştıranların takva seviyesi olduğunu, dördüncüsünün fizik vücudunda Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, beşincisinin nefsini Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, altıncısının irşada ulaşanların takvası olduğunu, yedincisinin ise irşat makamına tayin edilenlerin takvası olduğunu görürsünüz. O zaman bu muhteva içerisinde Allah'tan gelen vahiy aslı oluşturur. Ülkemizde satılan 23 tane Kur'an mealine baktığınız zaman nerede takva kelimesi görmüşlerse mealci kardeşlerimiz oraya Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak diye hep aynı ifadeyi koymuşlar. Ki lügat manası itibariyle doğrudur da. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaktan oluştuğunu, 4 tane 7 basamağın ve Asr suresinde mevcut olduğunu bilmiyordu. O zaman takvaları da ait olduğu standartlarda yerleştirmeleri mümkün değil. Teslimleri de, hidayeti de, Allah'a kul olmayı da, felahı da, birri de. Sevgili kardeşlerim, sadece lügat manalarına bakarak Kur'an-ı Kerim şifresini çözemezsiniz. Biz de çözemeyiz. Ama bizim Allah'tan vahiy almak gibi Allah-u Teala'nın bize lütfettiği bir imkanımız var. Öyleyse bizim hakkımızda tereddüt sahibi olanlar sitemizi bir ziyaret etmeliler. Bugünün din standartlarının ne kadar ötesindeki şeyleri Allah-u Teala'nın bize bildirdiğini yerlerine oturtmalıdırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi de iman müessesesi de bunlardan 2 tanesi. Eğer sokaktan geçen adama sorarsanız kimdir mümin? Allah'a inanandır. Cevap alacaksınız. Kimdir kafir? Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan gerçekten kafirdir. Ama Allah'a inanan acaba mümin olabiliyor mu? Ne yazık ki hayır. Mümin olmak bir vasıf meselesidir. Ve bu basit anlatım biçimi içinde bile iblis insanları tuzağına düşürmek için gene çok önemli bir noktayı yakalamış ve vurmuş gene insanları yerden yere. Şu fikri, ideyi insanların %90'dan fazlasına aşılamış ve kabul ettirmiş. Hangi fikri? Allah'a inanan mümindir. Lügat manası ne müminin? İnanan. Kime inanan? Allah'a inanan tabiatıyla. Öyleyse Allah'a inanan mümindir ifadesi tam yerlerine oturan, 12'den vuran bir sonuç gibi görünüyor. Ama hakikatle hiç alakası yok. Neden yok? Hadi bakalım, gelin beraber bakalım. Allah Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde
Onlar ki amelü salihat yaparlar. Nefslerini ıslah eden ameller. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi ayette iki ayrı açıklama var. Bir, müminlerin ne olacağı, cennete gireceği kesin. İki, kimlerin mümin olduğu. İfadeye dikkat edin. Müminlerin tarifini yapan Allah Teala, mümin tarifini nefsi ıslah edici ameller yapanlar olarak vasıflandırıyor. Öyleyse buradaki mümin tarifi bir muhteva veriyor bize. Açıklamanın anahtarı, şifre. Sonra araştırıyoruz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an üzerinde. Kur'an ufuklarında bir gezinti. Ve bakıyoruz Hücurat 14. Bize bir başka şey söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bu açıklamanın arkasından eğer buradaki tanımı en güçlü şekilde yer yerine oturtacak olan Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine ulaşırsanız bilmeceyi çözersiniz. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onlar o ruhla desteklenirler. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalbinin içine imanın yazıldığı bir safha var hayatımızda. İslamik yaşantı, İslami yaşantı 28 basamakta oluşur. Kemale erer. Bu 28 basamağın her biri farklı bir konumu simgeler. Öyleyse bu dizaynda Allah Teala'nın bir başka ayet kelimesini de hatırlamamız lazım. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler. Ama kalpleri mümin değildir. Kalpleri mümin değildir. Ne demek istiyor acaba? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman mümin olabilmek için bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması gereklidir. Neticesine ulaşıyorsunuz. O zaman Hücurat 14 hüküm ifade ediyor. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyurur ki herkes kalbinde küfür var olarak kulvara girer. Hayat denen yarışa herkes kalbinde küfür kelimesiyle başlıyor. Hayata öyle geliyor. Şimdi bazıları diyecek ki, iyi ama bizim kalbimizde hani fıtratı yok mu? Hayır, fıtrat kalbimizde yok. Fıtrat kalbimizle alakalı değildir. Fıtrat yaratılıştır. Yaratılışın Allah Teala tarafından insana vasıf sahibi olarak verdiği unsurlar. Bütün insanlar yaratıldıkları andan itibaren
hanif fıtratının sahibidirler. Kalpleriyle alakalı bir konu değildir. Fıtrat. Eğilimler, kabiliyetler, ulaşılabilecek olan hedefler hepsi fıtratın içine girer. Hangi standartlar için, hangi hedefe yönelik olarak yaratılmışız? İşte o fıtratımızdır. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirirsek nereye ulaşabiliriz? Bize ihsan edilen fizik, vücut, nefs ve ruh acaba neleri içerir? Hani fıtratının standartlarına baktığımız zaman bir insan görüyoruz, kör. Gözlerinde hicab-ı mestürü var. Bir insan görüyoruz, sağır. Kulaklarında vakra var. Bir insan görüyoruz, dilsiz. Çünkü kalbi idraksiz. Kalbinde hiçbir şey olmadığı için, idrak olmadığı için Allah'ın emrettiği standartlarda konuşamıyor. Dilsiz. Kalbinin idraksizliği sebebiyle. Bütün insanlar doğuştan itibaren kör, sağır, dilsizdirler. İşte fıtratımızda bu var. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Fıtrat sadece başlangıç noktasını ifade etmez. Eğer bu insanlar, insana da verilen bu varlık Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu Allah inancını gerektirir, bir, Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda inancı gerektirir, ölmeden evvel ulaşması konusunda inancı gerektirir, iki, ve inancın yakin hasrederek sağlam bir dizayn olmasını gerektirir, üç, Allah'a ulaşmayı dileyen insan bu vasıfların sahibidir. Öyleyse fıtratında bu var. Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestür alınacak, kulaklarındaki vakra alınacak, kalbindeki ekinet alınacak, yerine ihfat konacak Allah-u Teala tarafından. Yani Allah'a kapalı olan, Allah'a kapalı olan bütün kapılar, kulaklar kapalı, gözler kapalı, kalpler kapalı, hepsi açılacak. Fıtratımız ona göre dizayn edilmiş ki, hangi insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onda derhal şekil değişiklikleri yapabilecek olan bir hüviyetle yaratmış kulunu, bütün insanları. İşte bu nelere sahibiz? Onların üzerinde hangi işlemleri yaparak nereye ulaşabiliriz? Bu fıtratımız. Yaratılışımızdaki esaslar. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmışız. Bütün kapalı kapılar biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman açılıyor. Bizi ruhen Allah'a ulaştıracak olan bir neticeye götürüyor. Ama kalbimizde doğuşumuzdan itibaren küfür yazılı. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Mümin suresi, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir, onlar mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartlarını veriyor. Bir, kafirlerin vasıf şartı, kafirler diyor, kalpleri mühürlü olanlardır, birinci özellik. İkinci özellik, kalplerindeki idrak hassası ya da o kişilerin idrak hassası mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Kalbin mühürlü olması bunu ifade ediyor.
Ama o kişinin işitme hastası da mühürlüdür. Ne diyordu Allah Teala? Kulaklarında bakra vardır bütün insanların. İşitme hastaları bu sebeple mühürlüdür. Vakıa alınmadıkça mühür açılmaz, kişi manaya varamaz. Gözleri kördür diyor, gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Ama Bakara 7'de onların görme hastalarının diyor Allah Teala. Basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır diyor. Bir engel vardır diyor. Kışavet görme hastasının üzerindeki engel, hicab-ı mestüre gözlerin üzerindeki engel. Göz bir uzuvdur. Bu uzvun kabiliyeti görme hastasıdır. Görme hastasının kabiliyetin üzerindeki engel kışavet. Ama gözün üzerindeki engel hicab-ı mestüre. Yani hicab-ı mestüreyi gözlerin üzerindeki bir gözlük gibi düşünebilirsiniz. Ama gözlerinizin değil de işitme hastanızın üzerindeki perde gözlerinizin iç dünyasında görmeyle görmeyi hissedebilme noktasında başka bir engel. Basar üzerindeki engel.

Öyleyse farklı statüler var. Kalplerdeki idrak hassası mühürlü, kalbin kendisi de mühürlü. Hem uzuv olarak kalp mühürlü, hem de kalbin idrak edebilme yeteneği, o da mühürlü. Gözün üzerinde Hicab-ı Mestüre adlı bir engel var. Gözün üzerinde, dışında. Ama içinde de Allah-u Teala basar hassasının üzerine bir perde koyuyor. Öyleyse kafirlerin, bakıyoruz, Allah Teala engel koymuş görme hastalarının üzerine ve gözlerinin üzerine, işitme hastalarının üzerine ve kulakları üzerine, idrak etme hastaları üzerine ve kalpleri üzerine. Öyleyse bu muhtevada ele almak mecburiyetindeyiz olayı. Kafir dediğiniz zaman kalbinde küfür yazılı olan insanlar devreye giriyor. Kafir kavramı üzerinde görme hastasının gışavet adlı bir engelle engellendiğini görüyoruz. Basar isimli görme hastasının engeli gışavet. Semi isimli görme hastasının engeli mühür. Kulakların engeli vakra. Gözlerin engeli hicab-ı mestura. Dikkat ediyor musunuz? Kulakların duyma hastasının engeli başka, kulakların engeli başka. Gözlerin engeli başka, gözlerin görme hastasının engeli başka. Ayrı ayrı isimler kullanıyor. Kalbin mühürlü olması halinde fıkıh edemiyoruz. Ama kalpteki hissiyat, o Fuat. Öyleyse hem fıkıh kullanıyor Allah Teala kalp için, hem de kalbin idrak etmesini sağlayacak olan müesseseye Fuat diyor. Fıkıh da idraki ifade ediyor. Kavramlar birbirine yakın ama dikkat edin. Birinde kalbin kendisi, ötekinde kalbin hissiyatı. Birinde gözlerin kendisi, ötekinde gözlerin hissiyatı. Birinde kulağın kendisi, ötekinde kulağın hissiyatı. Öyleyse Allah-u Teala bir hisler cephesinden meseleye bakıyor, bir de uzuvlar cephesinden meseleye bakıyor. Şimdi böyle bir ortamda insanların kalplerinde küfür yazılı olarak doğduğunu yerlerine oturtalım bir defa. Birinci kanun bu. Herkes kalbinde küfür kelimesi yazılı olarak doğar. Peki, ne zamana kadar bir insan kafir kalır? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ebediyen kafir kalır. Allah'a inanması neticeyi değiştirmez. Şimdi Allah Teala kafirler için ne demişse, Allah Teala kafirler için ne söylemişse, dalalette olanlar için de aynı şeyi söylüyor.
Ne demişti kafirler için? Gözlerinde hicabı mestura. Görme hastasının üzerinde gışavet. Kulaklarında vakra, işitme hastasının üzerinde mühür. Kalbinde ekinnet ve kalbin işitme hastasının kalbin idrak hastasının üzerinde idraksizliği oluşturan ekinnet ama kalbin üzerinde mühür. Öyleyse muhtevayı ait olduğu standartlarda ele alırsak bakıyoruz ki kafirlerle dalalette olanlar aynı insanlar. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların kalpleri mühürlüdür. Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Ne gördük? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olanlardan bahsediyor. Bakıyoruz ki aynı özelliklerin sahibi. Bir, onların diyor Allah Teala kalpleri o dalalette olanların Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Dalalette olan bu insanların kalpleri mühürlüdür. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet vardır diyor. Dalalette olanların kafirlerin de onların diyor Semi isimli işitme unsurunun unsuru mühürlü. Yani işitebilme kabiliyeti mühürlü. Ve Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de onların kalbindeki onlardaki Semi isimli işitme hastası mühürlü diyor. Kalp mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, kulaklarda işitme hastası mühürlü, kulaklarda vakra var, gözlerde hicab-ı mesture var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a milaki olmaya, yani yevmil ahire, ahirete ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman bir hicab-ı mesture vardır. Gizli perde. Yani sana bakarlar ama göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler. Kalplerinde ekinnet vardır diyor söylediklerini. İdrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Ne gözler görüyor, ne gözlerdeki görme hassası faal, ne kulaklar duyuyor, ne kulaklardaki duyma hassası faal, ne kalp idrak ediyor, ne de kalpteki
idrak hassası faal. Öyleyse Bakara 7'de bu insanlar, kafirler Bakara 6 ve 7'de, ama Câsiye 23'te aynı vasıfların sahibi olan insanlar, dalalette olanlar. Öyleyse dalalette olanlar aynı zamanda kafir hüviyetinde oluyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman küfrün muhtevasında başlangıç seviyesinde, primitif seviyede olan insanlar var. Bunlar kafir, bunlar dalalette. Peki Nisa 167-168 ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallu dalalen ve idâ innellezîne keferû ve zalemû. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden insanları men ederler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Öyleyse uzak dalalet içindeki kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşamamış olanlar ve başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Ne kadar insan Allah'ın yolunun dışındaysa, ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, yolun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği andan itibaren kişi manevi standartlarda yol içredir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Ama kişi manevi standartlarda artık dalalette değildir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda farklı bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüsranda olan bir insan değil. Araf 178 dalalette olanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlara bakıyoruz, günahları sevaplarından büyük olanlar, müminin 103. Kimin günahları sevaplarından daha büyükse onlar hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Ve adamlar dalalettiler. Hem de eğer başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarıyorlarsa uzak bir dalalettiler. Yalnız kendileri dalaletteyse dalalettiler. Başkalarının vebalini yüklenmiyorlarsa dalalettiler. Ve bunların, dalalet olanların hepsinin kafir oldukları kesin. Öyleyse amin olanlara bakıyoruz. Amin olanların dalalette olanlar olmadığını ve hüsranda olanlar olmadığını görüyoruz. Vel Asr suresi diyor ki, vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar, illel lezîne âminu, ama âmin olanlar hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse
dilediği andan itibaren kişi hüsranda değildir. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ve dalalette de değildir. Kim hüsranda değilse, o dalalette de değildir. Öyleyse küfrün devam ettiği standartlarda Allah-u Teala iki ayrı açıdan bakıyor müesseseye. Bir, kişinin kalbinde küfür kelimesi henüz var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Buradaki farklı unsur ne? Allah'ın sözü. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözü vermiş Allah-u Teala. Diyor ki, birbirine zıt iki tane ayet-i kerime. Birisi Yunus 7, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ne diyor onlar için? Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ama Ankebut 5'te men kânû yercû lika Allâhe, kim Allah'a ulaşmayı, milaki olmayı dilerse. Öyleyse Yunus 7 ile Ankebut 5 birbirinin zıttı. 1. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler. 2. Allah'a milaki olmayı dileyenler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah, yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır diyor. Ama Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bu meseleyi artık aksi kabul edilmeyecek bir şekle sokuyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran Allah, kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu sebepten Kur'an'a inanan kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olduğu için ruhunun Allah'a ulaşacağından emin oluyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda dalaletten kurtuluyor. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13, Ankebut 5. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olansa amini olanların hidayete erdiği kesin. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunanları, bulunan amin olanları yanımdan kovamam diyor. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Amin olanların hepsinin Allah'a mülaki olacağı kesin. Öyleyse üçüncü basamakta başlayan amin olma standardı 21. basamağa kadar götürüyor kişiyi otomatik olarak. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani üçüncü basamağa giren kişi sadece kurtuluşa ulaşmakla kalmıyor. Ruhunu da mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Kişi hayatta kalırsa ruhunu Allah'a ulaştırdığında Allah'ın evliyası olur. 3-4 ay içinde bu olay tamamlanır. Eğer kişi ölürse gene ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama nerede ölmüşse ona göre bir kurtuluş söz konusu olacaktır.
Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştıktan sonra öldü. İkinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra öldü. Üçüncü kat cennete girer. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen kişi, ruhu Allah'a hayattayken ulaşan birisidir. Evliya olmuştur. Ondan sonra ölmüştür. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi evliya olamadan ölmüştür. Mürşidine de ulaşmadan evvel ölmüşse, ama gideceği yer cennettir, birinci kat. Mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı, ondan sonra öldü. İkinci kat, cennet. Şimdi buradaki mümin ve küfür tariflerine dikkatle bakmamız lazım. Aslında Allah-u Teala'nın sözü dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesin olduğuna göre, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmayı hak etmiştir. Çünkü bunun için kendisinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah kendisi yapacak ne gerekirse, Allah'ın sözü var. Ben diyor onun kalbine imanı yazacağım. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Yeter ki o kişi bana ulaşmayı dilesin, bana yönelsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi artık dalalette değil, hidayet üzere. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dalalet üzere değil, hidayet üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hidayet üzere olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Allah'a yönelmiş insandır. Ama Allah'a ulaşmak için henüz harekete geçmemiştir. Bu noktada 3. basamaktan 14. basamağa kadar kişinin kalbinde küfür gene yazar. Ama kalbinde küfür yazdığı halde, kalbi mümin olmadığı halde Allah-u Teala onları, bu insanları mürşitlerine ulaştığı güne kadar, ki o gün kalbine zaten Allah-u Teala imanı yazacaktır, kalbi de mümin olacaktır. Ama o güne kadar da onları Allah-u Teala mümin kabul ediyor. Neden? Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren kişinin elde edeceği bütün merhaleler, mürşidine ulaşmak, ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşması kişisel değil, ilahi standartlarda gelişecek, gerçekleşecek. Yani Allah bu konunun neticelenmesini ele almış, o gerçekleştirecek. Onun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişinin gideceği yer cennettir. Kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişi mümin olmuştur Allah'a göre. Çünkü onu yaşatacak olan veya yaşatmayacak olan Allah'tır. Ama yaşatsa da yaşatmasa da onun cennete gireceğini kesinleştirmiştir. Ama kafirler benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlarda Allah-u Teala o kişiyi mümin kabul ediyor mu? Evet, ediyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte Allah-u Teala Mümtehine 12'de diyor ki, Habibim, sana gelen o mümin kadınlardan, sana gelip de tabi olmak isteyen o mümin kadınlardan, şunları, şunları, şunları, şunları gerçekleştirmeleri kaydıyla tövbe al, onlara biat ettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse
onlara Allah-u Teala'nın bakış açısı, onların mümin oldukları. Yani biat etmeye gelmişler, henüz biat etmedikleri kesin. Ama mümin diyor Allah-u Teala. Sana gelen, tövbe etmek üzere gelen mümin kadınlar diyor. Yani tövbe etmeden evvel de mümin kategorisinin içine sokuyor Allah-u Teala onları. Kalplerinde hala küfür kelimesi yazmasına rağmen. Ama diğer ayetleri incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Bu insanlar dalalette değil. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda dalalet bitmiş. Bu insanlar hüsranda değil. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hüsran da bitmiş. Öyleyse bu muhteva içerisinde küfrün Allah'a göre bitiş noktası, bittiği nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah derer, rahim esması tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi kurtarır. Ve kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve bunların her birini yaparken kişiye öyle dereceler verir ki günahlarını tamamen örter. O güne kadar olan bütün günahlarını tamamen örter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir muhteva kişinin nerede mümin, nerede kafir olduğunu ortaya koyuyor. Ve muhtevaya bakın ki Allah-u Teala'nın kafir standartlarında kabul ettiği insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşanlar da, onlar da kafir hüviyetinde kabul ediliyor. Bir kişi ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse kafir hüviyetindedir. Dilemezse dalalettedir. Dilemezse hüsrandadır. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Dilerse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir dilek bir kişi üzerindeki bütün kavramları değiştirip tersine çeviriyor. Bir tek dilek. Allah'ın harekete geçmesi için sizin iradenizin, Allah'ın emri paralelinde Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse, dilediğiniz andan itibaren artık siz Allah'ın yolundasınız. Artık siz müminsiniz. Artık siz dalalette değilsiniz. Hidayettesiniz. Artık siz hüsranda değilsiniz.

Öyleyse sen küsuramda olanlar Allah'a ulaşmayı tekzip edenler. Kat hasirellezine kezzebu bi Allah'e. Ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip edenler, yalanlayanlar diyor Allah Teala. Onlar hüsrandadırlar diyor. Ve onlar hidayete eremezler. Ve mâ kânû muhtedîn diyor. Onlar hidayete eremezler diyor Allah Teala. Öyleyse insanın hidayete ermesi, hidayet üzere olması, Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhun ulaşmasını yalanlıyorsa bu mümkün değil. Öyleyse sokaktaki adam der ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Şeytan bunu insanlara insanlık tarihi boyunca lanse etmeye çalışmış ve bugün bunu büyük ölçüde başarmış görünüyor. Ve bu standartlarda olan bir insan Allah-u Teala'nın dizaynında bunu Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddeden bir insansa o dalalettedir, o fısktadır, o hüsrandadır ve o küfürdedir. Bütün dalalette olanlar, hüsranda olanlar, fıskta olanlar hepsi küfürdedir. Öyleyse küfrün bittiği yer üçüncü basamak. Bir ve ikinci basamaklarda olan herkes küfürdeler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden kurtuluyor. Buradaki farklılık kalbine iman yazılıyor mu? Hayır, yazılmıyor. Kalbine iman yazılmadığı halde kurtuluyor. Peki neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah o kişiyi kendisine ulaştıracak hayattaysa, eğer hayat vermezse ona, yaşasaydı mutlaka kendine ulaştıracağı cihetle sözünü mutlaka tutuyor Allah Teala. Yaşamasa bile kişi, o kişiye kendisine ulaşacak kadar ömür vermese bile onu mutlaka cennetine alıyor. O kişiyi bırakınız o kişinin mümin olması, kalbine iman yazıldıktan sonra da daha sonraki safhada kendini ulaştıracağına dair ulaştırıncaya kadar sözü var. Yani üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. 21. basamakta Allah onu kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Ama 21. basamağa kadar söz vermiş. Hatta 22. basamağa kadar arkasında da mutlaka ruh Allah'ın zatında kaybolur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda kişinin mümin olma noktası Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Dikkat edin ki göstergelerin hepsi aynı standartlarda gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi felaha eremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Bütün bu dizaynda kişinin kalbinde küfür yazması onun kafir olmasını ifade eder.
ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için geçerlidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kalbinde küfür yazar ve o kafirdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbi mümin olduğunu söylemese bile, kalbinde hala henüz Allah-u Teala iman kelimesini yazmış olmasa bile, Allah'a göre o kişi mümindir. Çünkü Allah onu mutlaka o seviyeye getirecek, o seviyeye getirmekle de kalmayacak. Ta ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah gerçekleştirecek, söz vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müminlerin geleceği yer Allah'ın cennetidir ve amin olan herkes Allah'ın cennetine girer. O kişi mutlaka mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ise mutlaka küfür üzeredir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler veya Allah'a ulaşmayı dilemiyor, başkalarını Allah'ın yolundan men etmiyor ama kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gene kafir hüviyetinde, gene dalalette, gene hüsranda, gene felahın dışında negatif faktörlerin üzerinden atılmadığı alan, işte Allah yolunda bir insanın birinci ve ikinci basamaklarda oluşu. Üçüncü basamak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın en önemli kararı. Bizim irademizden bekler Allah-u Teala. Ne yazık ki bugünün din kültürü, bu saydığımız, sizlere izah etmeye çalıştığımız bu olayların hiçbirisinden haberdar değil. Neden biliyor musunuz? İnsanların ilim öğrendiği, din öğrendiği kitaplar bu incelikleri yazmıyor. Sebep sadece bu kadar. Ve bu yüzden insanların %90'dan fazlası cehenneme gitmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, bunu bir facia olarak kabul ediyorum. 21. asır bu facianın sona erdirileceği asırdır. Ve bu asır içinde hidayet çağı bütün boyutlarıyla ufku kaplayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden

Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz. Takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek. Mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgiden bahsetmek üzere bu akşamki konumuz sevgi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel dileğidir. Ama mutluluğun da temelinde sevgi vardır. Nefsinizin afetlerindeki nefret müessesesinin karşılığı sevgidir. İnsanlar birbirlerine karşı hissiz olabilirler. Birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevebilirler. Birbirlerine karşı hissiz olmaları, ilgisiz olmaları ve nefret etmeleri insanların mutsuzluklarının farklı sebepleridir. Nefret, mutsuzluğun temelindeki faktördür. Nefsinizin nefret afeti her fırsatta devreye girmeye hazırdır. Kim size ters bir muamelede bulunmuşsa, kim size bir kötü davranış sergilemişse, o kişiyi sevmekte bir azalma noktasına ulaşabilirsiniz. Sevginizin azalması söz konusu olabilir. Ama nefret uçtaki bir müessesedir. Sevgisizlikler üst üste yığılır. Sevgi giderek yok olur. Eğer ilişkiler düzelmez de daha kötüye doğru yol alırsa, o zaman sevginin bulunması lazım gelen yerde nefretin kol gezdiğini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, nefret hiçbirinizde mevcut olmaması lazım gelen bir duygudur. Onu nefsinizin kalbinden söküp atmanız söz konusu olur. Çözüm sadece budur. Nefret kendi kendine gitmez. Onu yok edecek olan vasıta zikirdir. Zikirle nefsinizin bütün afetleri adım adım azalır. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığında nefsinizdeki nefret afeti, düşmanlık afeti, kin afeti %51 nispetinde azalmış olur. Bunu herkes kolayca gerçekleştirebilir. Yolu da Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin zikri sevmediğini düşünsek bile, Allah Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. O kişiyi daha güzele sevk edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel hedefinin
sizin mutluluğunuz olduğunu sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister, sizi mutlu kılmak. Bunun için her şeyi bu kadar kolaylaştırmış. Neyi kolaylaştırmış? Allah'a ruhunuzun ulaşmasını kolaylaştırmış. Böyle bir olay nefs tezkiyesiyle mümkün olacağı cihetle, nefsinizin tezkiyesi ise tezkiye olduğu anda afetlerin %51'ini yok ederek tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu kadar büyük kolaylıklar sağlamış. Sadece bir dilekle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah o kişiyi daha asıl ifadesiyle, daha farklı bir şekilde ifadeyle o kişinin ruhunun kendisine ulaşmasını temin eder. Ve bunu garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında nefretin yeri yoktur. Şeytanın elindeki temel vasıtalardan, insanları mutsuzluğa ulaştıracak olan temel vasıtalardan biridir nefret. Allah ise her halükarda en büyük oranda sevgiyi öngörür. Herkesin birbirini sevmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah'ı sevmek dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bunun manası başka insanları da sevmektir. Allah'ı seven başkalarını da sever. Başka insanları seven, onlar hangi dizaynda olursa olsun, başka insanları seven bir insan Allah-u Teala tarafından sevilir. Öyleyse sevmenizin karşılığını alırsınız Allah-u Teala'dan sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için sevgi asıldır. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim mutlu olmayı? Kim istemez ki? Hepiniz mutlu olmayı istersiniz. Eğer istiyorsanız nefreti mutlaka yok etmelisiniz. Nefret nefsinizin kalbinde bir umacı gibi durduğu sürece sizi mutluluk hedefine ulaştırmamanın en sağlam faktörüne sahiptir. Nefrete hayatınızda yer vermeyin sevgili kardeşlerim. Nefret şeytanın en çok bel bağladığı temel unsurdur. Nefretle şeytan insanları birbirine düşman eder. Allah-u Teala biz insanları sever mi? O kadar çok sever ki, bir hiç karşılığında, sadece bir tek dilek karşılığında hepimizi Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Hepimizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmaya hazırdır. Ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
Allah-u Teala'nın sözü A'ya B'ye değil, herkesidir. Herkes bu standardın içindedir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Sevginin azalması veya çoğalması, nefsinizin kalbindeki afetlerin çoğalması veya azalmasına bağlıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler çoğalırsa sevginiz azalır. Nefsinizin kalbindeki afetler azalırsa sevginiz çoğalır. Öyleyse bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa, başlangıçta o zikrin ona bir faydası olmaz. Ne zamana kadar olmaz? Ta ki o kişi mürşidine ulaşsın da tabiyetini gerçekleştirsin. Gerçekleştirirse ne olur? Tabiyetini gerçekleştirirse o noktadan itibaren zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yaptığında veya diye sessiz zikir yaptığında o kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur iner. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz şüphesiz ki muhakkak ki Allah içiniz, yani Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Buradaki rücu etmek, Allah'ın zatına geri dönmek, fizik vücudumuzun geri dönmesi diye bir şey söz konusudur. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman mezara girecektir. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda fizik vücutlarımızla toplanacağız. Ama Allah'ın zatında hiçbir zaman olmayacak fizik vücutlarımız. Ama ruhumuz Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Hepimize emanet olarak verilmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefâ fîhî ruhihî diyor. Ona ruhumuzdan üfürdük. İnsana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın dizayn ettiği o müessesedir ki %100 afetlerle dolu olan nefsimize karşı dengeyi sağlıyor. Nefsimiz geceyi, karanlıkları temsil ediyor. Ruhumuz gündüzü, nuru, aydınlıkları temsil ediyor. Ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişikliğe ihtiyacı yoktur. Bütün hasletler ruhumuzda toplanmıştır. %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple ruhumuzda bir değişiklik olması söz konusu değildir. Kaldı ki ruhumuz zaten mutlaka Allah'a geri dönecektir. Bizi mutlaka terk edecektir. Nefsimizle baş başa kalacağız. Geleceğimizi tayin eden mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu oluşturacak olan faktör ruhumuz değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ne zaman ayrılır?
bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa, ihsanla tabi olduysa, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşmışsa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, gün talak, mülaki olmanın bu cümledeki ifadesi. Yevmü't talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi, zamanın geldi, vücudu terk et diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna ve ruh vücudu terk ediyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Evvela tabi olduğu kişinin dergahında kalıyor kısa bir süre. Oradan ana dergaha ulaşıyor. Oradan da Allah'a doğru seri sülük attı bir yolculuğa çıkıyor diğer ruhlarla beraber. Öyleyse ruh bizde kalmaz. Ruhla nefs mücadelesi, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediğimiz sürece vardır. Hayatımız devamlı huzursuz bir standart içinde devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde güzellikleri vücuda getiren faktör, nefsimizin afetlerinin yok olmasıdır. Ruh herkeste başlangıçta vardır, dengeyi sağlamak için vardır. Yarısı gündüz, yarısı gece olan bir kalbin sahibi olur insanlar. Ruh kalbi pırıl pırıl aydınlığı, nefsin kalbi ise %100 karanlığı temsil eder. Gece ile gündüz birliktedir, tam yarı yarıya. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzu terk eder. Geriye kalan nefsimizin kalbidir. %100 kapkaranlık bir nefs kalbini Allah Teala çok kısa bir sürede %50'den fazla nurlu hale getirmeye hazırdır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı anda ruh vücudu terk eder. O noktada itibaren vücutta mutluluk dengesini sağlayacak olan şey insanın nefsidir. Ve de kişinin yaptığı zikre paralel olarak Allah'ın katından gelen önce %2 rahmet, sonra devamlı artan bir fazıllar grubu, fazıl nurları, kişinin zikrine paralel olarak o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki herkes için mutluluğu yaşamak mümkündür. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemek yoluyla, nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nurundan sonra kalbimiz fazıllarla, nefsimizin kalbi fazıllarla aydınlanmaya, nurlanmaya başlar. İşte sevginin büyümesi,
bu standartlarda gerçekleşir. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikimi tahakkuk ettikçe nefret afetimiz, düşmanlık afetimiz, kin afetimiz her birisi %7 oranında azalacaktır. Haset afetimiz azalacaktır. Öfke afetimiz azalacaktır. Negatif bütün faktörlerde azalma olacaktır. Negatif faktörlerin, bizi huzursuzluğa sevk eden faktörlerin azalması ise nefsimizin kalbinde fazıllar artacağı için bizi mutluluğa ulaştıracak faktörlerin çoğalmasını da beraberinde getirir. %7 nefsimizin kalbindeki afetler azaldığı zaman aynı zamanda %7 de nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması sebebiyle mutluluğun yaşanması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mürşidimize ulaştığımız anda ruhumuz vücudumuzu terk eder. Ortada sadece afetleriyle dolu olan nefsimiz kalmıştır. Onu terbiye etmek, tezkiye etmekle mükellefiz. Bütün afetlerde birden aynı hüviyette azalma söz konusu olur. Allah ismini zikrettiğimiz sürece devamlı afetler aynı oranda azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madem ki Allah-u Teala bizden mutlu olmamızı istiyor, madem ki mutlu olmak herkes için mümkün, neden insanlar bunu tatbik etmiyorlar? Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorlar. Her peygamber zamanında Allah'ın kanunları bir defa daha öğretilmiş insanlara. O insanlar nefs tezkiyesini de tasfiyesini de yaşamışlar. Yani mutluluğun yarısında bütününü de yaşamışlar. Her devirde mutlaka bunlar insanlara öğretilmiş sevgili kardeşlerim. Ama aradan geçen asırlar boyunca insanlar tedirici bir şekilde yavaş yavaş adım adım hedeflerini kaybetmişler. Yapmaları lazım gelen nefs tezkiyesini oluşturacak olan zikir müessesesi unutulmuş. İşte İslam'da da böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Fakat zikir, Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen farzların arasından çıkmış. Farz mıdır zikir? Tabii farzdır. Allah-u Teala diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmek görüyorsunuz ki farz. Hangi ayette bir emir Allah-u Teala tarafından söylenmişse o emir farz hüküm doğurur. Mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir hüküm doğurur. Bu sebeple Allah-u Teala'yı zikretmek Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre farzdır. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah-u Teala buyuruyor ki
Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Allah'ı öyle zikredin ki bu zikir çok zikir olsun. Daha ötesi var mı? Elbette daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde İza kadaytümüz salat ediyor namazınızı eda ettiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de Allah Teala tarafından farz kılınmış. İza kadaytümüz salate veskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse mutluluğun temel faktörleri zaten üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Zikir bize ne sağlayacak? Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının, nurlarının yani girmesini sağlayacak sevgili kardeşlerim. Girmesini ve nefsimizin kalbinde kalıcı olmasını sağlayacak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Hepiniz için Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu. Allah'ın hepinizden sadece mutlu olmanızı istediğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O yalnız bunu ister. Herkesin, kim olursa olsun, herkesin, bütün insanların, bütün cinlerin, bütün yarattığı mahlukatın mutlu olmasını ister. Ama insanlar, cinler, kendilerine verilmiş serbest irade sebebiyle seçimlerini kendileri yaparlar. Yani dilediklerini yaptıkları için ve mutluluğun sırlarını bilmedikleri için hep insanların büyük çoğunluğu hep mutsuzdur. Huzursuz bir toplumda insanların birbirini rahatsız edici davranışları hep devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanları sevebilmeniz için nefsinizin kalbindeki sevgi faktörünün kalbinizi kaplamış olması lazım. Öfkeyi, kini, nefreti, düşmanlığı, haseti Allah-u Teala'nın kalbinizden alması söz konusu. Bütün afetler aynı oranda azalacağı için hepsinde %51'lik bir azalma sevgi faktörünün nefsinizin kalbinde sıfırdan %51'e ulaşmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbine Allah-u Teala bütün güzellikleri yerleştirmek için hazırdır. Bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartıyla zikir yapmanız sizi kurtarabilir. Bir insan düşünelim, Allah'a ulaşmayı dilememiş, zikir yapıyor Allah, Allah, Allah diye. Daimi zikre ulaşsa da, gece gündüz Allah'ın ismini tekrar etse de, onun kalbine bir damla bile Allah'ın nuru ulaşmaz. Nurun ulaşması için Allah Teala şartlar koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemiyor. Dilemiyorsa nurların gelmesi de mümkün değil. Aletler yapmış insanlar, onlara konuşuyorsunuz, konuştuğunuz aletin içinde kalıyor ve
tekrar ediyor Allah'ın zikrini. Okuduğunuz bir alet. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı tekrar ediyor. O alete Allah-u Teala'nın rahmeti, fazlı ve selavatı gelmez. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama zikrediyor. O kişinin kalbine de Allah'ın nuru gelmez. Göğsüne de gelmez. Göğsünü aşacak, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşacak. Ne göğsüne gelir ne de onu aşarak kalbine ulaşabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinin içine mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala iman kelimesini yazar. O zaman Allah Teala'dan gelecek olan rahmet, fazl ve selavat ki yalnız zikirle gelir. Bu noktadan sonra kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, ondan sonra Allah Teala'nın o kişiye tecelli edip o kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirdikten sonra o kişinin mürşidine ulaşmasının gerçekleşince böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'ın kör, sağır ve dinsizken bu kişiyi gören, işiten ve bilen haline getirmesinden sonra Allah'ın kalbine nurların girmesi için o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi, göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açması, hep Allah'ın nurlarının kalbe girerek kişinin kalbindeki nefreti, kini, öfkeyi, düşmanlığı, haseti alması içindir. Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi başarırsanız, insanlarda olan bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. İnsanlar sizin için sevilen mahluklar olacak. Onları seveceksiniz. Ne kadar severseniz o kadar sevinirsiniz. Ve sevilen bir kişi olursunuz. Sevgi, sevgiyi çeker. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, Allah-u Teala tarafından o sevgisinin binlerce katı sevgiyle sevilir. Siz Allah'ı severseniz, Allah da sizi mutlaka sever sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde birinci faktör, sevgi faktörü. Onunla kalbinize nurlar girecek. Nurlar girdikçe sevginin karşısında yer alan bütün faktörler eriyecek, eriyecek, eriyecek. Kalbinize giren nurlar sevgiyi arttıracak, arttıracak. Bütün pozitif alandaki hasletleri arttıracak. Faziletler adıyla nefsinizin kalbine ulaşan nurlar, nefsinizin kalbini sevgi istikametinde geliştirecek, her geçen gün daha çok seven ve daha çok mutlu olan bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevdikçe insanlarla aranızda düşmanlığın önce azalması, sonra da tamamen yok olması söz konusudur. Nefret yoksa, düşmanlık yoksa, haset yoksa, o zaman mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız söz konusudur. İşte Allah-u Teala hepinizi Kur'an-ı Kerim'le
mutluluğa davet ediyor. Mutluluğu hepinizin yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Hepiniz mutlu olun sevgili kardeşlerim. Bunun içinde en büyük faktör sevmektir. Özellikle vakfımızın değerli mensupları, International Mir Foundation'ın, Uluslararası Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Nur TV'yi izleyen tüm insanlık, her geçen gün izleyenlerin sayısı çok hızlı bir şekilde büyüyor sevgili kardeşlerim. Bu da bizi büyük bir huzura, mutluluğa ulaştırıyor. Dinleniyoruz. Herkes Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyor. Sevmeye başlıyor insanlar birbirini. Mutluluk hızla bütün dünyaya yayılıyor. İşte bizi yaşama sevinci veren ve bu suretle büyük ölçüde artan bir hüviyette mutlu eden husus budur. Devamlı daha çok kişi tarafından izleniyoruz. Herkes birbirine Nur TV'den bahsediyor sevgili kardeşlerim. Orada diyorlar, çocukların Nur dedesi var. Nur dede konuşuyor. Biz bütün torunlarımızın Nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bize bu sizlere anlattığımız ilmi öğretti. O günden sonra, Allah'ın bize bu görevi vermesinden sonra sadece bütün insanları mutlu etmek için yaşar olduk. Öyle olunca da başka insanların mutluluğundan en çok mutluluk duyan biz oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlıyoruz. Konumuz sevgiydi. Hepiniz birbirinizi çok ama çok sevin. Dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak O, Allah yeter. Ve O gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı ona saygıda imanda bizi geçemezlerdi dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken, benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve

İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki O her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi teskiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenü olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenü olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir. Bu, Allah'ın

ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyine delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere, size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen
onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenü olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini
misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi.
Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük ederseniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla
Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar, alay edilenler, diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve O'nun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın, onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı?
ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk günüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse
artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara andolsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki şüphesiz O mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti. Korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sad suresinin 62. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu ma lena la nera ricalen kunna ne'uduhum minel eşrar. Ve kalu ve dediler ma lena, bize ne oluyor, biz niçin la nera görmüyoruz ricalen adamlar. Ne uddühüm, onları addediyoruz, sayıyoruz. Minden el eşrari, şerliler ve cehennemdekiler. Biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz dediler. Cehennemdeki insanların birbirine olan söyleşileri. Dünyadayken Allah'ın cennetine gidecek olan insanları şerliler olarak değerlendirmişler. Ve niçin burada görmüyoruz diye soruyorlar birbirlerine. 63. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ette hez nahum sıhriyen em zagat anhumül ebsar, ebsarı. Ettehaznahum, onları ittihaz ettik, onları edindik. Sıhriyen, sihir, alay, eğlence. En veya yoksa zagat, meyletti, kaydı. Anhum, onlardan elefsar, bakışlar. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı ki onları göremedik? Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı? Göremediklerine göre bakışlarımız kaydığı için mi onları göremedik anlamı çıkıyor. Onları göremedik ifadesi ayet-i kerimede yok. Ve 64. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne zalike le hakkun tehasumu ehlin nar nari. İnne muhakkak ki zalike bu. Yani elbette kesinlikle hakkun haktır. Tehasumu, çekişiyorlar, tartışıyorlar. Ehli ennari, cehennem ehli, cehennem halkı. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle haktır.

kesinlikle gerçektir. Yani onlar alay aldıkları insanların cehenneme gideceğini, kendilerinin cennete gideceğini zannediyorlardı. Ama bakıyorlar ki cehenneme gittikleri zaman cehennemde o Allah'ın dostları mevcut değil. Ayet 65. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema ene münzirun ve ma min ilahin illallahul vahidul kahharu. Kahhar. Kul de innema sadece ene ben münzirun, inzar eden, uyarıcı ve ma yok ve yoktur. Min den ilahin ilah illa ancak den başka Allahü Allah. El vahidü bir tek, el kahharu kahhar kahreden, her şeye hakim olan, idaresi altında tutan de ki ben sadece uyarıcıyım. Vahid tek, kahhar kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur.

tek ve kahhar olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Sa'd suresi 65. ayet-i kerimede Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün peygamberler gibi aynı zamanda bir nezir olduğunu söylüyor, uyarıcı olduğunu söylüyor. Nezirleri Allah Teala amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları inzar etsinler diye, uyarsınlar diye gönderdiğini söylüyor. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sen kendinin nezir olduğunu söyle diyor ve kahhar ve tek olan Allah'tan başka ilahın olmadığını söyle. O da bunu söylemesi isteniyor kendisinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ayet 66 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati vel ardi ve ma beynehüma beynehümel azizül gaffar gaffar Rabbü Rab essemavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer ve ma beynehüma ve ikisi arasında olanlar el azizü aziz üstün ve güçlü el gaffaru gaffar çok mağfiret eden göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir.

göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, gaffardır. Mağfiret edendir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını sevaba çevirendir. Ve Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmasını ister. Böylece herkesi cennetine almayı ister. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemelerinde yeterli olur bunun için. Ama insanların ne yazık ki gene de %90'dan fazlası bu kadar kolay bir sebeple cennete gideceklerini Allah Teala onlara açıklamasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan ölüp göçüp giderler. Şu anda da dünya üzerinde gene insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. 67 ayet-i kerime Sad suresi Bismillahirrahmanirrahim kul huve nebe'ün azimun kul de huve o nebe'ün haber azimun büyük de ki o yani Kur'an büyük bir haber büyük bir haberdir. A'dan Z'ye gelmişi geçmişi ve hali bütün boyutlarını veren kainatın tek kitabıdır. Geçmişin tümü, bugün ve geleceğin tümü bu kitabın içinde mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim 68. ayet-i kerime Entüm anhu muridun. Entüm siz anhu ondan muridun. Yüz çevirenler. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hitap ettiği insanlar, Allah'ın zikrinden yüz çevirenler tebliğ yapıyor ve tebliğine cevap alamıyor. Bismillahirrahmanirrahim 69 Mâ kâne liye min ilmin bil mele'i il âlâ İz yahtesimûn

liye benim min den ilmin ilim bilgi bi meleğin ala meleğin ala ile Allah'a yakın melekler topluluğu ile iz olduğu zaman yahtesimun hasım oluyorlar, tartışıyorlar. Meleğin ala alada onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu.

kâne li yeminin min meleğin alâ. Meleğin alâda onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Demek ki bir tartışma meclisi kuruluyor.

Manila'daki topluluk. Divan-ı Salihinden bahsediyor olabilir Allah Teala. Bir de Makam-ı Mahmud'dakilerden bahsediyor olabilir. İkisi de bu konunun içerisinde. Makam-ı Mahmud'da ve Divan-ı Salihinde olanlar Meleği-i İlâ'nın iki bölümünü oluşturuyor. Yetmişinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Yuha ileyye illa ennema ene nezirun mubin. Mubinun. İn ancak sadece yuha vahyolunuyor ileyye bana. İlla sadece den başka ennema olduğu ene ben nezirun nezir uyarıcı mübin apaçık. Benim sadece apaçık bir nezir uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor.

benim sadece apaçık bir nezir olduğum bana vahyolunuyor. Yani Allah adına diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyor. Ben sadece Allah'ın bana sizlere söylemek için emrettiklerini söyleyebilirim. Ve sizi inzar ederim, uyarırım. Bütün nebilerde, bütün resullerde Allah'ın nezirleridir. Ayet 71. İz kâle rabbüke lil melâiketi inni hâlikun beşeren min tîn. İz olduğu zaman olmuştu. Kâle dedi. Rabbüke senin Rabbin lil melâiketi meleklere. İnni muhakkak ki ben hâlikun yaratan beşeren bir beşer bir insan minden tin, tin, nemli toprak. Rabbim meleklere muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan bir insan yaratacağım demişti.

meleklere muhakkak ki ben tiğinden, balçıktan, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Allah Teala etrafındaki meleklere bunu söylüyor. Yaratmak onun işi. Şekil verir, sonra da can verir, hayat verir, hayatı verir ve alır. O yaratandır, hayat verendir, hayatı geriye alan yani öldürendir. Ve 72. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Fe iza seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi. Fe ka'u lehu sacidin. Ve böylece artık iza olduğu zaman seveytuhu, onu seva ettim, düzenledim. Ve nefahtu ve üfledim fihi, onun içine, min ruhi, ruhumdan. Hemen fe, hemen derhal ka'u, yere kapanın, lehu, ona, onun için sacidin, secde edenler. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh üfürüyor ve üfürmeden evvel ona hayat veriyor. Ruhu üfürüyor ve derhal ona secde ederek yere kapanın diyor. 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe seccedel melaiketu kulluhum ecmaun. Ve böylece artık bunun üzerine secde etti el melaiketü melekler kulluhum onların hepsi ecmaun topluca bir arada bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. Adem Aleyhisselam Allah Teala şekillendiriyor, ona hayat veriyor, ruhundan üfürüyor.

İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblis bildiğiniz gibi bütün meleklerin secde etmesine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Ve secde etmeyince büyüklük taslamış oluyor. Ve Allah Teala onu kafirlerden kıldı. Kafirlerin Allah'a inanmadıkları hep söylenir ya, burada çok açık bir misal yok mu? Allah Teala'nın huzurunda geçiyor olayların hepsi. Allah Teala iblisle konuşuyor, meleklerle konuşuyor. Hiç iblis Allah'a inanmaz olur mu? Allah Teala herkesin Rabbi, Allah'ı her zaman görüyor, konuşuyor kendisiyle ve de kafir Allah'ın emrine itaat etmediği için Allah Teala onu küfür ehli yapıyor, o hüviyette görüyor, o hüviyete sokuyor. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya iblisu ma mene'ake en tescu de lima halaktu bi yedey estekberte em kunte minel alin. Kale dedi ya iblisu, ey ey iblisu, iblis, ma nedir menake seni men etti? Entesüde secde etmek. Lima şeye halaktu, ben yarattım. Bir yedeyi elimle, kudretimle. Estekberte, sen kibirlendin. Hem yoksa kunte, sen oldun. Min dan el alin. Ali olanlar, yüce olanlar. Allah Teala buyurdu ki ey iblis, ellerimle, kudretimle, yani kudret elimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun?

Yoksa sen yücelerden mi oldun diyor Allah Teala İblis'e. Allah'ın kudretiyle yarattığı insanoğlu topraktan halk edilmiş, Allah ona hayat vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Ve 76. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tayin. Tayinin. Kale dedi ene ben hayrun hayırlı. Minhu ondan. Halakteni beni yarattın. Mindan narin ateş. Ve halaktehu onu yarattın. Minden tinin tin nemli toprak.

Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın dedi. Ben ondan daha hayırlıyım.

Allah Teala burada 77. ayette şöyle söylüyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kale fah ruç minha fe inneke recim recimun. Kale dedi: Faruç, haydi çık. Minha oradan, pe artık bundan sonra inneke muhakkak sen recimun, kovulmuş olansın. Haydi oradan çık. Yani cennetten. Şöyle oluyor. Allah Teala, haydi oradan cennetten, yani cennetten çık. Bundan sonra muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın.

Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın. İşte şeytanın cennetten kovulması böyle bir olay. Bundan sonra sen cennetten kovulmuş bulunmaktasın. Allah-u Teala iblisi Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince cennetten kovdu. Bu sebeple şeytanirracim, şeytana hep şeytanirracim deriz. Kovulmuş şeytan, cennetten kovulmuş olan şeytan, recm edilmiş. Allah-u Teala elleriyle yaratıyor Adem Aleyhisselam'ı. Elleriyle, yani kudret eliyle, kudretiyle yaratıyor. Ona hayat veriyor, ruhundan üfürüyor. Onun içinde Allah'ın ruhu olduğu için ona secde edilmesi emrediliyor. Ne meleklerde, ne ibliste, cinlerde ruh yok. Onlarda ruh olmadığı için, Adem Aleyhisselam'da ruh olduğu için Allah Teala onu üstün kabul ediyor. 78. ayet-i kerime ve inne aleyke laneti ila yevmiddin ve inne ve muhakkak ki aleyke senin üzerine laneti benim lanetim ila yevmiddin din günü ve muhakkak ki din gününe kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. Kıyamet gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala'nın lanetiyle lanetlenmiş şeytan. Hem recm edilmiş, kovulmuş hem de lanetlenmiş şeytan. Daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz şeytan Adem Aleyhisselam olan düşmanlığı sebebiyle Allah-u Teala tarafından lanetleniyor. Ayet 79 Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun. Kale dedi Rabbi, Rabbim. Ve o halde öyleyse enzirni, beni inzar et, bana mühlet ver. İlâ a yevmi yübesûn. Bağız, yeniden dirilme günü. İblis, Rabbim öyleyse beaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver dedi. Kıyamet gününe kadar, beaz gününe kadar, yeniden dirilme gününe kadar Allah Teala'dan mühlet istiyor. 80. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ve inneke minel munzarin. Kale dedi ve artık öyleyse inneke gerçekten sen mindan el munzarin. Bekletilenler, tehir edilenler, minnet verilenler. Allah-u Teala öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin buyurdu. Öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin. Dedi. İnne. Muhakkak. Öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin buyurdu Allah-u Teala. Kıyamet gününe kadar, beaz gününe kadar hayat verdi Allah-u Teala iblise. Ve hala hayatta, kıyamete kadar da hayatta olmakta devam edecek. 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlâ yevmil vakt
til ma'lum, ma'lumi ila a yevmi gün el vakti vakit el ma'lumi bilinen. Vakti malum olan, vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar.

Ve bilinen güne kadar, yani beyaz gününe kadar, kıyamet gününe kadar şeytana Allah-u Teala hayat veriyor. Kıyamet günü ölse de tekrar zaten diriltilecek. Sonsuza kadar hayatı olacak. Cehennemde geçen bir hayat. 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fe bi izzetike le ugviyennehum ecmain. Kale dedi. Böylece bundan sonra bi izzetike, senin izzetine, mutlak kudretine and olsun ki le mutlaka ugviyennehum, onları azdıracağım. Ecmain, hepsi. İblis, bundan sonra senin izzetine and olsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım dedi.

onların hepsini mutlaka azdıracağım. Öyleyse bütün insanları azdırmak üzere Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'ın adına andolsun ki, senin izzetine andolsun ki diyor İblis, hepsini azdıracağım. Ve ayet 83, İlla ibadeke minhumul muhlasin. İlla hariç ibadeke senin kulların, minden hum onlar, el muhlasin, muhlisler, ihlas sahipleri. Onlardan senin muhlis kulların hariç.

Onlardan senin muciz kulların hariç. Yani onları azdıramam diyor. Onları azdırmam mümkün değil ama o mucizlerin dışındaki herkese azdıracağım diyor. Ve 84. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fel hakku vel hakka ekun ekunu. Kale dedi fe işte el hakku hak gerçek doğru ve el hakka ve hak gerçek doğru ekulu ben söylüyorum. Allah Teala işte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi. İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi Allah Teala. İblisin bütün insanları Allah'ın yolundan caydırma konusunda büyük gayret sarf edeceğini biliyor ve hakkı söylüyor. Şimdi söyleyecekleri Allah'ın hak adına söyledikleri. Ayet 85. Bismillahirrahmanirrahim. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi ake minhum ecmain ecmaine. Le mutlaka emle enne dolduracağım cehenneme cehennem minke senden ve mimmen ve kimselerden tebi'a sana tabi oldu. Tebi'a ke sana tabi oldu. Minhum onlardan ecmain hepsi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Öyleyse şeytan da cehennemde olacak ve şeytana tabi olanların hepsi de cehennemde olacaklar. Ateşte olacaklar. Allah Teala açık bir şekilde tağuta tabi olanların hepsini cehenneme atacağını söylüyor. İnsanlardan kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun dostları. Kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun kulları. Bütün insanlar, sevgili kardeşlerim, başlangıçta doğuştan itibaren insanlar tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman tağutun kulu olmaktan çıkarlar, Allah'ın kulu olurlar. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde sahabenin durumundan bahsediyor. Ve vellezine iştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi buyuruyor. Onlar ki tagutu kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve

Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Baştan takut okul iken sahabe, Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler ve takut okul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar ve onlara müjdeler var diyor. Öyleyse takuta bütün insanlar doğuşlarından itibaren kuldur. Ne güne kadar? Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar. Kim dilemezse ömrü boyunca takuta kul kalır. İnsan ve cin şeytanların, şeytanın kulu olarak kalır. Ve onların da hepsinin gireceği yer cehennemdir. 86. ayet-i kerime burada şöyle söylüyor Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mükellifin, mütekellifin. Kul de ma eselukum, sizden istemiyorum aleyhi, ona yani buna karşı, minden ecir, ücret. Ve ma ene, ve ben değilim, minden el mütekellifin, mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim, teklif getirenlerden değilim. De ki sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim de. Burada İblis'in sonucunun belli olduğu bir nokta söz konusu. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı, şeytanın ve ona tabi olanların, ki Allah'a ulaşmayı dilemezse herkes ona tabidir, İnsanların %90'dan fazlasının gideceği yer ne yazık ki bu sebeple cehennemdir. Sa'd suresinin 87. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İn hüve illa zikrün lil alemin. İn ancak, sadece, hüve o, illa sadece zikrün, zikir, alem, lil li el alemin, lil alemin, alemler için alemlere, o yani Kur'an, ancak alemlere zikirdir. Bütün alemlere bir zikirdir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim için. Ve le ta le mun ne nebe'e hu bade hîn hînin. Ve le ve mutlaka ta le mun ne, bileceksiniz, öğreneceksiniz, nebe'e hu, onun haberi, bade sonra, hînin bir zaman, bir süre, ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.

Kur'an-ı Kerim'in haberi. Bir süre sonra onun haberini öğreneceksiniz diye diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bunu söyletiyor Allah Teala. Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim ama sure burada tamamlanıyor. Sad suresi burada tamamlanıyor. ...88. ayetle Sad suresi inşallah tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sure daha inşallah burada tamamlandı. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah-u Teala'ya hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için dualar ederek sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: كاتب.
1: الفاتحة مئة الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz bütün peygamberler İslam'dır. Yani bütün peygamberler haniftir. Yani dünyada ikinci bir din hiç olmamıştır. İnsanlar yüzlerce dinin mensubu sayabilirler kendilerini ama aslında tek bir din. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din, bir tek şeriat var olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. O insanlara senin onları Allah'a çağırman ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte kalın çizgilerle ayet-i kerime böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura 13. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ne ikinci bir din, ne ikinci bir şeriat hiç mevcut olmamış. Bir tek din söz konusu olmuş. İşte Allah Teala orada onlara teklif ettiğin, sunduğun bu hanif dini onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Hanif dini demek ki Allah Teala neyi kastediyor? Hazreti İbrahim'in dinini kastediyor. Arapça adıyla İslam dinini kastediyor. Öyleyse şu anda dünya üzerinde 3 tane kitap sahibi büyük din söz konusu: İslam, Hristiyanlık ve Musevilik. Ama şu anda insanlar 3 tane dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Onun dışındaki her kendinin başka bir dine mensup olduğunu zanneden insan aslında bir büyük yanılgının içerisinde. 3 din de aslında aynı tek dindir. Eğer Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aynı şeriatsa, ki aynı şeriat olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş, o halde ikinci veya üçüncü bir dinden bahsetmek mümkün değil. Sadece bir tek din var. Öyleyse bu tek din nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim, kendini Hanif olarak dine ikame et. Bu kainatın kayyum olan dinidir. Yani ezeli ve ebedi tek dinidir diyor Allah Teala. Ve diyor biz bütün insanları sadece bu dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın yaratmasında ne insanları Hanif olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de Allah'ın dinini değiştirmesi olayını görebilirsin. Bütün insanları Hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratıyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar da sadece bütün insanların yaşayabileceği bu Hanif dini olacak. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikle kimseyi yaratmadık diyor Allah Teala. Allah'ın ne insanların fıtratını vücuda getirmesinde bir değişiklik görebilirsin, ne de dinde bir değişiklik görebilirsin diyor. Bu ezeli ve ebedi dindir diyor. Kayyum olan din bu Hanif dinidir diyor. Allah Teala bu standartlar içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indiriyor. Kur'an'da ne geçiyorsa hepsi Hanif dininin bir parçasıdır. Kur'an Arapça indirilmiştir. Ve İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapça adıdır. Hanif de muhteva olarak Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah'a teslim olmak, ruh ile, veç ile, nefs ile, irade ile teslim olmak, bu Hanif fıtratının, Hanif dininin temel özelliğidir. Hanif dini vahdet dinidir. Tek Allah'a inanmak söz konusudur. Kainatın tek dininde. Bir. İkincisi, Allah yolunda fırkalara ayrılmayan tek bir toplum vücuda getirmek demektir. Yani inananlar tek bir toplumu, Hanif toplumunu vücuda getirecek. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim olmak, etmek yolunda bir arada olan insanlar. Üçüncüsü, Hanif dini teslim dinidir. Söylediğimiz gibi ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmektir hedefi. Böylece insanı mutsuzluk girdabından alarak mutluluk kurtuluşuna ulaştırmak. Öyleyse Kur'an daha evvel indirilen bütün kitapların aynı özelliklerin sahibidir. Allah Teala Kur'an'ın bir nur olduğunu, bir saadet rehberi olduğunu, hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. Tevrat içinde aynı şeyi söylüyor. İncil içinde aynı şeyi söylüyor. Bütün mukaddes kitaplar hem kendilerinden evvelkileri hem de kendilerinden sonrakileri tasdik eden hüviyet taşırlar. Öyleyse bu muhtevada son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği İncil'de mevcut. Hazreti İsa'nın geleceği Tevrat'ta mevcut. Hazreti Musa'nın geleceği Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta mevcut. Öyleyse her kitap kendisinden sonrakini tasdik etmek ediyor, onunla kalmıyor. Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu, Kur'an'da neler varsa onda da aynı şeylerin var olduğunu, aynı şeriatın var olduğunu söylüyor. Tevrat için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. O zaman her kitap gibi Kur'an da kendisinden önceki gelen kitapları tasdik ediyor. Kendisinden sonra bir peygamber gelecek mi Kur'an'dan sonra? Hayır, gelmeyecek. Ve onu da tasdik ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamberin asla gelmeyeceğini söylüyor Allah Teala. Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Mührüdür, hatemidir. Yani nübüvvet onunla hitam bulacak diyor. Sona erecek diyor. Hitam kelimesi ve hatem kelimesi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif dininin muhtevasının ne olduğuna bakıyoruz. Hanif dini Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emreder. Hanif dini mutlaka mürşide ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'tan 10 tane ihsan alarak mutlaka mürşidine ulaşmasını emreder. Ve mürşidine ulaşan kişinin mutlaka ruhunu Allah'a teslim etmesini emreder. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini emreder. Nefsini Allah'a teslim etmesini emreder. İnsanların irşada ulaşmasını emreder ve iradesini de Allah'a teslim etmesini emreder. İslam neyi emreder? Aynı şeyleri emreder. Öyleyse İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçasıdır. İslam dini sadece Arapça bir isim altında yayınlanan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın yaşadığı dindir. Hazreti İsa'nın yaşadığı dindir. Bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. Onun da Kur'an'daki adı, Hanif dininin adı İslam dini olduğuna göre bütün peygamberler Hanif dinini, yani İslam dinini yaşamışlardır. Öyleyse her şey son derece açık olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. İncil bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Tevrat bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Aynı zamanda üç kitabında bir nur olduğunu söylüyor. Üç kitabında Allah Teala tarafından indirildiğini söylüyor. Şimdi hidayet mefhumundan hareketle neticeye gidelim. Üç kitapta bir hidayet rehberi ise, hidayete erdirmeye özelliğini taşıyorsa, o zaman üç kitabın da hedefi aynı demektir. Üç kitapta bir nursa, üç kitaptaki şeriat da aynı şeriatsa, o zaman bütün insanlar aynı şeriatı yaşamışlar demektir. Ama geçen zaman parçalarında iblis şeriat müessesesini tamamen değiştirmiş sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse üç kitapta hidayet rehberi ise, Kur'an'daki hidayet neyse, İncil'deki hidayette, Tevrat'taki hidayette aynı hidayet oluyor. Şimdi bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an'daki hidayet nedir? Ruhumuzun hidayeti. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah Teala Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani kim o Resul'e tabi olduysa onlar hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Hidayete ermeyenler, hidayet üzere olmayanlar dalalette kalanlardır. Öyleyse onların da üzerine dalalet hak oldu diyor. Peki fizik vücut için hidayet neymiş? Allah'a kul olmakmış. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bakınız Allah Teala ne söylüyor? Yasin 60 ve 61'de. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? La tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. En la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olum diye. Yani şeytana kul olmayın, bana kul olun diye ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Öyleyse neymiş fizik vücudun hidayeti? şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve fizik vücutlarımız ezelde Allah-u Teala'ya bu konuda ahd vermiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayeti bütün boyutlarıyla bize anlatıyor. Daha öte de hidayet var mı? Var. Nefsin hidayeti var. Nefsin hidayeti, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşir. Allah-u Teala nefsimizin Allah'a verdiği yeminden bahsediyor. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş ama nefsimiz yemin vermiş. Diyor ki Müddessir Suresi 38-39-40. Ayetler küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Diyor ki Allah-u Teala ey ameli olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Müddessir 8'de, 38'de, 39-40'da Allah-u Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri Allah'a verdikleri yemini gerçekleştiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsler Allah'a yemin vermişler ve yeminlerini gerçekleştiren nefsler cennette olacaklar. Ama bütün nefsler bir rehine. Sonra Allah-u Teala nefsin o hedefe nasıl ulaşacağını söylüyor Şems 9'da. Kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha erdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Kimler? Onu, nefsi, nefslerini tezkiye edenler. Nefslerini saflaştıranlar. Nefslerin afetlerinin yerine ruhun hasletlerine paralel olan faziletleri yerleştirenler. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefsimizin hidayetinden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Sonra mı? Sonra da diyor ki Allah-u Teala siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin hidayet üzere olduğu nokta nefs tezkiyesine başlaması. Öyleyse nefsimizin hidayeti nefs tezkiyesiyle gerçekleşecek olan bir husus. Nefsimizin tezkiye olması, daha sonra tezkiyenin sonu, yani tasfiye, nefsimizde hiçbir afetin kalmadığı daimi zikir noktası ve Allah'a nefsimizin teslimi. Bu da nefsimizin hidayeti. Sonra da Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Bir de Allah'ın ahdi var. ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın atinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Ama vasiyetinde irademizi de Allah'a teslim etmek var. Niçin Allah-u Teala birine ahd diyor, birine vasiyet diyor? Çünkü ahd bir yemindir. Ve Allah'ın ahdi, onun karşılığı olan yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi ifade ediyor, ihata ediyor. Allah'ın ahdi, Allah'ın bizden aldığı yemin, misak ve ahdin toplamını ifade eder. Allah'a göre bir kavramdır. Allah'ın ahdi. Ne yapmış Allah-u Teala bizden? Yemin almış, misak almış, ahd almış ve üzerimize de ahd salmış Allah-u Teala. Bize de nefs, ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair bizlerden yemin, misak ve ahd alan Allah-u Teala bize bildirimde bulunuyor. Allah'ın ahdi var diyor üzerinizde. Hepiniz ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi bana teslim etmekle mükellefsiniz. Bu benim ahdimdir diyor. Hepinizden bunun gerçekleştirilmesini istiyorum diyor. Üzerinizdeki ahdim. Allah'ın ahdi ama bizim ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin misaki, ahdi ve yemini. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a bunları teslim etmekle mükellefiz. Hepsi ayrı bir hidayeti temsil ediyor. Gördük ki ruhumuzun da hidayeti söz konusu. Veçimizin de hidayeti söz konusu. Nefsimizin de hidayeti söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve insanın nasıl ruhunu, veçini, nefsini hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Tabii emrine itaat edildiği takdirde. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de yetmez, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İsa'nın havarilerinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Diyorlar ki nahnu lehu müslimin. Muhakkak ki biz Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edenleriz. Hazreti Musa'ya tabi olanlar da aynı standardın içindeydiler. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenlerden oluşan bir sınıf vücuda getirebilmişlerdi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Rabbaniyun dediği Hazreti Musa'nın kavminden olan insanlar münkerden men edip irfan ile emrediyorlardı. Maruf ile yani irfan ile emrediyorlardı. Münkerden nehyediyorlardı ve adaletle davranmanın öncüleriydiler. Adaletin temsilcileriydiler. Kıstla, adaletle davranırlardı. Hakem müessesesinin sahipleriydiler. İnsanları hidayet yoluna alıyorlardı, hidayete erdiriyorlardı. Hazreti, demek ki Hazreti Musa'nın kavminde hidayeti dört başı mamur olarak yaşayanlar, yani iradelerini de Allah'a teslim edenler vardı. Rabbaniyun'un muhtevasına baktığımız zaman, münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan ve adaletle insanların arasında adaletle adaleti dağıtan insanlardı. Tevrat'taki Allah'ın kaideleriyle emrediyorlardı. Tevrat'taki kaideler, İncil'deki kaideler, Kur'an-ı Kerim'deki kaideler, aynı kaideler Hazreti İbrahim'in kitabında da yazılı. Aynı kaideler Hazreti Nuh'un kitabında da yazılı. Allah Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Diyor ki hani o zaman ki biz bütün nebilerden misak almıştık. O zaman onlara dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra. O Resulümüze yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlar da dediler ki evet, ikrar ediyoruz. Misak veriyoruz. Ve ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Bütün nebilerden misak almış Allah Teala. İşte o misak

Ama Allah-u Teala'nın vasiyeti yeminlerin de ötesine geçer. Ama bunun için Allah-u Teala bir ahd, yemin, misak almamış bizden. Çünkü bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Herkesin iradesi nefsini teslim ettikten sonraki mertebede ne zaman kişi irşada ulaşırsa iradenin teslimi için kişi hazırdır ve iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırmasını hep bütün gönlümüzle dileriz. Bütün devirlerde Allah'ın emirlerini sizin gibi yerine getirenler vardı ve getirmeyenler vardı. Her devirde yerine getirmeyenler, yerine getirenlerin 10 katından mutlaka fazlaydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları azınlığı temsil etmişlerdir. Her devirde çileler çekmişlerdir. Ama kurtulanlar da sadece onlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyorsunuz 1 milyar insandan oluşan bir İslam alemin, 1 milyar olduğu söyleniyor kalın çizgilerle rakamın, İslam aleminde yaşayanlar da kendilerini kurtulmuş kabul ediyorlar. Ama kurtuluş reçetesine baktığınız zaman 5 tane şartını görüyorsunuz İslam'ın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama hidayet yok. Hani hidayet rehberiydi Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi. Tamam. Çünkü hidayetin bütün şartlarını koymuş Allah-u Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize farz kılmış Allah-u Teala. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi ahdiyle farz kılmış. İrademizi teslim etmeyi de bunların ötesinde vasiyet etmiş Allah-u Teala bize. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn ile karşı karşıyayız. İnsan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellikler arasında yaşamak, Allah'ın ne kadar muhteşem bir nimeti diye düşünüyorum. Rehber elinizde Kur'an-ı Kerim, 7 tane safha yaşayacaksınız. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların hepsinin yaşadığı 7 tane safha. Daha evvelki peygamberlere ulaştığımız zaman Hazreti Nuh zamanında da bir kısım insanların gene emri bil maruf yaptıklarını, münkerden nehyettiklerini görüyoruz. Hazreti İbrahim için de aynı şey söz konusu. İşte yanındakilerden, onun yetiştirdiklerinden Hazreti Lut gidiyor Lut kavmine ve rehberlik yapıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi dikkatle bakıyoruz. Neyi gördük? Hazreti Musa'nın kavminde Rabbaniyun var. Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamışlar. Münkerden nehyediyorlar. İrfanla emrediyorlar. İnsanları hidayete erdiriyorlar. Ve kıst ile, adaletle davranıyorlar. Sahabe de aynı hüviyetin sahibiydi. Münkerden nehyediyordu. Marufla emrediyorlardı. Ve adaletle davranıyorlardı. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Rabbaniyun da öyleydi. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Bir asıl ifadesiyle hidayete ermelerine vesile teşkil ediyorlardı. Sahabe içinde, Rabbaniyun içinde Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusuydu. Havariler de Allah'a teslim olanlardı. Hem de iradelerini de Allah'a teslim edenlerdi. Yani başkalarının ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini onlara rehber olarak gerçekleştirecek olanlardı. Gerçekleştirmeye vesile olanlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne görüyoruz? Sahabe İslam'ın 7 safhasını yaşamış. Rabbaniyun yaşamış. Havariler yaşamış. Hazreti Nuh'a tabi olanlar, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara bunları öğreten peygamberler hangi dinin mensuplarıydı? Hanif dininin mensuplarıydı. Yani İslam'dılar. Hanif dininin Arapça'da olan İslam hüviyetindeydiler hepsi. Evvela bütün peygamberler kendileri ruhlarını da, veçilerinden de, nefslerini de, iradelerini de daha öteye geçelim. Akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Yani onlar, peygamberler, tasarruf altındaydılar. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirlerdi. Allah'ın söylettiklerini konuşabilirlerdi. Kendiliklerinden konuşamazlar, kendilerinden bir şey yapamazlardı. Allah Teala bu hususu açıkça söylüyor. Onlar için diyor, hakkı hiyar, dilediğini yapma hakkı yoktur diyor. Biz neyi söyletirsek onu söyleyebilirler, neyi yaptırırsak onu yapabilirler. Bu sebeple diyor, sorumlulukları da yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Vardıkları nokta hepsinin aynı. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Münkerden nehyediyorlar. Ve marufla emrediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Ve bugün yaşamakta olan bu üç dinin temelinde aynı gruplar.
aynı şeyleri yapan Allah'ın mürşitleri. Şimdi sahabeye bakıyoruz. O hedefe hepsi ulaşmışlar mı? Tabii Kur'an-ı Kerim son indirilen kitap olduğu için, hiçbir noktası değişmediği için bütün aradıklarımızı onda bulabiliyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş. Bakıyoruz Rad 20, 21, 22 Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşemne rabbehüm, Rablerine huşu duyarlar. Vellezine sabirip tigaye ve çerabbehüm, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bunun iki manası var. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Kimmiş bunlar? Bu sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaştırmışlar mı bütün sahabe ruhlarını Allah'a, hidayete ermişler mi? Elbette. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra 18. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala onlar hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sonra ne diyor? Onların hidayete ermesi söz konusu ve sahabe için bu nokta önemli. Hidayete ermek. Peki kaç hidayet? 7 hidayet. Hepsi birinci hidayetin sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi 3. hidayetten bahsediyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. hidayetinde sahipleri. Ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi oldular. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ama biz bu ayetin birinci faslına hareket edelim. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimlerdi o Allah'a ruhlarını ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatını dileyenler. Allah'a ulaşmayı ve Allah'ı görmeyi dileyenler. Öyleyse hepsi madde bir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi İradelerini de Allah'a teslim etme noktasına ulaştığına göre Rabbaniyun da, havariler de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sondan, madem ki sonuncusu var, baştakilerin olmaması mümkün değil. Diğerleri için kalın çizgilerle yürüyoruz ama sahabe için her attıkları adımın garantisi var Kur'an-ı Kerim'de. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün Rabbaniyun Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Bütün havariler Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. İkinci safa tabiiyet. Fetih 10'da Allah Teala diyor ki orada sana biat ettikleri zaman Habibim onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Öyleyse ikinci safhada kesin tabiiyet. Geliyoruz üçüncü safhaya, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar sahabenin.
tabiatıyla daha öteki kademeleri gerçekleştirebildiklerine göre bütün Rabbaniyun'un, bütün havarilerin hepsinin aynı hedefe erdikleri kesin. Daha ötesi var mı? Var. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Hazreti Muhammed'e tabi olanlardır diyor. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde yaşayan onu görenlerdir değil. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayetin 4. safhası. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Nefsin Allah'a teslim edildiği nokta daimi zikir noktası. Zümer 18'de Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu, ulul elbab olduğunu söylüyor. E diyor ki li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. E bütün sahabenin ulul elbab olduğu, daimi zikrin sahibi olduğu, yani nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri, aynel yakine ulaştıkları, yani nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Sahabe ondan sonraki safayı da yakalamış. İrşada ulaşmış hepsi. Ne diyor Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, onlara itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete bile, Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Öyleyse safaların basamaklardaki dizaynına bakalım. Üçüncü basamakta bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamağa ulaşmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. 14. basamaktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamaktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamaktalar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamaktalar. İrşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor. Sahabeye tabi olunacağını ve hidayete erileceğini Kur'an-ı Kerim de kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirde tabiinin sahabeye tabi olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştiriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası iradenin Allah'a teslim noktası, 28. basamağın, son basamağın 5. kademesi. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşada, irşatla vazifeli kılınmış, tabiin de onlara tabi olmuş, irşat görevlerini bir hakkın gerçekleştirmişler. Daha evvel havariler, onlardan da evvel Rabbaniyun aynı şeyleri yapmışlar. Olay her açıdan aynı hüviyette. Bütün peygamberler hanifti. Onlara tabi olanlar da hanifti. Yani hepsi İslam idiler. Ve İslam'ın 7 safhasını da hem sahabe, hem havariler, hem Rabbaniyun hepsi yaşadılar. Ondan evvelki bütün peygamberler zamanında da peygamberlerin etrafında mutlaka bir irşat kitlesi oluştu ve bu hedeflere, iradelerinde teslim noktasına hepsi erdiler. İrfanla emrettiler, münkerden nehyettiler, hidayete ermelerine vesile oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına bir saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir. Nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım gelen şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık, iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek, Ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Niye diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konunun. Ne demek istiyoruz? Bu namaz sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik, Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik, Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet dedik, sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası, o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere, mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman irşat makamı diyor ki, Allah ile bile olmak zamanıdır, beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki, Yaziz, şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor, önümüzde diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor, ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir, o Arap ülkesinin fethinde bakıyor, bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta, kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe, elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş, demiş ki, bu adamlar kulaklarında küpe var ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler, bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki, o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş, şimdi oldu. Ben de demiş, kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim.
1: Yavuz Sultan Selim. Padişahlar içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli, belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1:10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergâh-ı müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1:10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala Neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak, derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onu da yapamadı kişi, çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah-u Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve Secde.
0: Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden, dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz, gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun, ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tahtları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı.
1: gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik

zararı telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki yedi kişiyi. Sonraki onarlık sıraları. Hepsini gösterir Allah-u Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları, imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki, o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor, normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû,

sünnetlerde de farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de rükû da kıyamı da aynı anda olacağın bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 10 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan 7. kata çıkabilenlerin secdesini, 3. kattaki 2 katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfezini,
üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden, dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar, şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndi İlahi. Ve İndi İlahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitedil Müntaha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. E Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, O'nun sevdiğiniz noktaya ulaşır, O'na aşık olduğunuz noktaya ulaşır, O'nu da aşar, O'na hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca O'na hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık, tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Fatiha.
1: Al-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz İhlas. Her ne kadar din adamları gelin sizinle ihlasla bir namaz kılalım tarzında bir şeyleri her zaman söylerlerse de realitede ihlasla kıldıklarını zannettikleri namaz kendileri ihlas sahibi olmadıkça bir hüküm ifade etmez. İhlas sahibi olmayı içten bir büyük istek duymak olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii böyle bir sonuçta Kur'an-ı Kerim'imize çok uygun değil. Öyleyse ihlas nedir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Halis, saf, katışıksız demek. Muhlis de halis olan, saf ve katışıksız olan manasına giriyor. Nesi saf olan, nesi katışıksız olan? Kalbi sevgili kardeşlerim. Kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan birisi ancak ulu'l-elbab makamını yaşar. Arkadan da ihlas makamının sahibi olur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, İslam merdiveninde acaba ihlasın yeri neresidir? Sondan bir evvelki makamı ifade eder. 27. basamakta ulaşılan bir merhaledir. Gelin başından itibaren kısaca ihlasın nerede olduğuna bakalım. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Bu birinci basamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamakta İnsanların olayları değerlendirip tavırlarını ortaya koymaları söz konusudur. Hangi açıdan? Çünkü Allah Teala bütün insanları her sene bir iki defa fitnelerle, bir iki defa imtihan eder. Başlarına getiren, başlarına gelen musibetler olarak değerlendiriyor Allah Teala bunu. Musibetlerle imtihan eder. İnsanlar da tavırlarını ortaya koyarlar. Konunun burası önemli. Bu tavır ya Allah'a isyan şeklinde tecelli eder ya da kişinin ve muhakkak ki böyle bir musibetten sonra Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde kişinin ya Rabbi ben muhakkak ki Allah içinim mutlaka Allah'a ulaşacağım demesi söz konusu. Böyle diyenler onlar musibetlere tahammül edenlerdir. Allah Teala diyor ki onlara rahmet ve salavat Rablerinden ulaşır diyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olduğunuz zaman güzellikleri yerli yerine oturtun. İhlas makamı
öyle bir makamdır ki ancak böyle söyleyen bir kişi, biz muhakkak Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen bir kişi, işte o ihlas makamının ulaşılabileceği bir statünün başlangıcını ifade eden bir noktadadır. Allah Teala onları seçmiştir. Onlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sevgili kardeşlerim. Kim böyle bir istikamette başka insanları men ediyorsa o kişi ikinci basamakta ebediyen kalır. Hiçbir zaman üçüncü basamağa ulaşamaz. Üçüncü basamağa kim ulaşır? İkinci basamakta insanlar, bu söylediğimiz grup hariç, büyük kısmı insanların %90'dan fazlası seçilirler. O seçilenlerden de %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi sıfatıyla devreye girer. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Bundan sonra olaylar ard arda gelecektir. Sonra Allah o kişiye rahim esmasını tecelli eder. Dördüncü basamak. Ve bu tecelli kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören hale getirir. Beşinci basamak, işiten hale getirir, altıncı basamak ve idrak eden hale getirir, yedinci basamak. O kişi bir ölüydü Allah'a göre ama Allah'a ulaşmayı dileyince dirildi. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala sekizinci basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sekizinci basamaktaki olay şöyle ifade ediliyor Allah Teala tarafından. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir nur yolu açar Allah Teala. Diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'ı açar. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmesi için o kişiyi hazır hale getirir. İşte 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Peki 10. basamakta ne oluyor? 10. basamakta o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen Rahmet-i Faz isimli iki nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama bu iki nurdan fazıllar o kalbe giremiyor. Fazlın kalbe girip de yerleşebilmesi için mutlaka kalbe iman yazılması lazım. Henüz kalbe iman yazılmamıştır. Ve rahmet nuru %1 derken %2 nispetinde kalbe sızar ve sona erer. %2'den fazla kimsenin kalbi rahmeti alamaz. %2 rahmette kişi kalır. Sonra ne olur? Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikirle
nefsinin kalbi bir yeni noktaya ulaşır. Kişinin yaptığı zikir onu yeni bir noktaya ulaşır. %2'yi bulduğu zaman nefsinin kalbindeki rahmet nurları bu kişi huşuya ulaşır. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla, haktan inen şeyle nurla o kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi diyor. İşte bu nurlar %2 rahmet nurunu oluşturduğunda o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Huşu sahibi olmuştur. Bir hakkı doğar. Huşu sahiplerinin Allah'tan mürşitlerini sormasını Allah Teala uygun görüyor. Ve kişi Allah'tan mürşidini sorar. Allah'tan sormamız isteniyor. Allah Teala'dan sorar. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan almıştır. Bu noktada ise 7 tane nimet alacaktır. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin içine iman yazılır. Günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye başlar. Biri 700'e kadar da yükseltecektir. Nefs, zikir sebebiyle Allah'tan gelen fazılların o kişinin kalbine yerleşmesi sebebiyle yavaş yavaş teskiye olmaya başlar. Gelen fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters manyetik alan sahip oldukları için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesi onu çekip kendine bağlar. Ve böylece kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolmaya başlar. İşte böyle bir dolumda ilk %7 nur birikiminde kişinin ruhu birinci gök katına yükselir, vücudundan ayrılır. Devrin imamın ruhu başına geldiği zaman, başının üzerine gelip yerleştiği zaman o ruh vücuttan ayrılarak Allah'a dönmek mecburiyetindedir. Kendisine tebliğ yapılmış olur Rabbine geri dön diye. Ve ruh zemin kattan ayrılır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Ve ma uberruhu nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için böyle olmaz. Onlar hariç diyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devameyi ifade eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levameti diyor. Allah-u Teala o levame nefse kasem ederim. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat efleha men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. İşte sözünü ettiğimiz ihlas makamı kişinin nefs tasfiyesine ulaştığı zaman, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinin kalbi %2'si rahmet, %98'i fazl olmak üzere %100 nurlarla dolduğu zaman
hedefe ulaşılan bir vetiredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü gök katına o kişinin ulaşabilmesi için nefsinin, kalbinin mutmain olması lazım. Rad 28'de diyor ki Allah Teala ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin, agah olun ki nefslerin kalbi Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olma noktasında kişi Allah'ın verdiği her şeye duyumla bakıyor ve mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresi 27, 28, 29. ayetler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte kişi Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katında ruh. Allah da ondan razı oluyor. Kişinin ruhu altıncı gök katında. Yedinci gök katında ise teskiye olayı var. Ne diyordu Allah Teala? Kim nefsini teskiye ederse o felaha erer. Bu ikinci felahtır. Birinci felahta kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. İkinci felahta mürşidine ulaşmıştır. Ve de nefsini teskiye ettiği zaman nefsinin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 tane %7 fazıl %49 eder olunca %51'e ulaştığı noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve kişi bir felah kademesinde, üçüncü felah kademesinde ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Peki kişi muhlis olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artırmalıdır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın o kişiye verdiği söz tamamlanmıştır. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah Teala diyor ki Rad suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o bıraktıklarından, dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefs teskiye olmuştur. O kişi felaha erer. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ
ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi muhlis olmuş mudur? Hayır. Ama hidayete ermiştir. Hidayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah'a ulaşmıştır, kişi hidayete ermiştir ama muhlis olmamıştır. Muhlis olabilmesi için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması gerekir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet nurları henüz sadece %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayımız tabii burada bitmedi. Fenomen devam ediyor. Gelişmeler de devam ediyor. Kişi zikrini daha çok arttırıyor. Zikri daha çok arttığı zaman kişinin manevi gelişmesi de artıyor. Nefsinin kalbinde %51 nur oluşmasında ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. Hemen arkasından yok olur ama yeni bir basamak oluşmuştur. 22. basamak. Bundan sonra o kişinin Allah'ın zatında yok olan ruhu Allah-u Teala tarafından indi ilahiye geri gönderilir. Allah'ta yok olduktan sonra geri gelen bu ruh artık oranın mekanının sahibi olur. Bu tarzdaki ruhların orada gölgesi görülmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ruhun Allah'ın zatından tekrar çıkarılıp indi ilahide huzur namazının saflarına ilave edilmesi, ona bir altın taht verilmesi, Enam suresinin 127. ayeti girmesi gereğincedir. Onlara Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Teslim yurdu vardır diyor. Kendisine verilen altın taht boşlukta durur ve bunun hedefe ulaşan herkese altın bir taht Allah Teala hediye eder ve o kişinin ruhu namazın dışındaki zamanlarda o tahtta bulunur ama 7 vakit namaza mutlaka hep ait olduğu yerde iştirak eder. Saflar hiç değişmez normal standartlarda. Ne zaman ilave gelirse 10'arlık saflardan herhangi birisine, o zaman bir kişi bir sonraki safa geçer ve böylece sona kadar devam eder olay. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında ifna oldu ruh, tekrar çıktı. Burası beka makamıdır. Allah'ın indinde baki olmak, Allah'ın katında baki olmak. 22. basamak. Sonra kişi 23. basamakta zühd sahibi olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye taşarsa, o zaman o kişi zühd sahibi olur. Peki
Daha ötesi, nefsinin kalbindeki kişinin %61 nur birikiminde kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Fena fillah makamının sahibidir. Zühd makamında bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkar. %71'e ulaştığı zaman bu nurlar o kişi bulunduğu makamdan zühd makamına ulaşır. Zühd makamının nefs kalbindeki nur birikimi %71 ile 81 arasındadır. Her gün kişi mutlaka 12 saatten fazla zikir yapar. Bu demektir ki o kişi zikir yaptığı süreç 12 saatten fazla olduğu için Allah için harcadığı zaman kendisi için harcadığı zamandan aşkındır, daha ötededir, daha fazladır. Bu sebeple kişi zikirsizliğe karşı zühd makamının sahibi olmuştur. İsbat etmiştir ki Allah Teala'ya her gün o kişi Allah'ı kendisinden daha fazlası seviyor ki günün yarısından daha fazlasında Allah için yaşıyor, zikirle yaşıyor. Ve ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. Burası 25. basamaktır. Ve fizik vücudun tesliminden sonra zikri daha hızlı bir şekilde artmaya başlar. Öyle ki bir gün bu kişi daimi zikre ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulul erbab olur. Daimi zikrin sahibi olur. Muhlis olmuş mudur? Hayır, muhlis olmamıştır daha. Burada o kişinin nefsinin kalbine bakıyoruz. Kişinin zikri daimi zikre ulaşmış. O zaman ne diyor Allah Teala? Diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ulul-elbab makamında o kişi 7 tane özelliğin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kalp kulağı açılmıştır, kalp gözü açılmıştır. Ehli tezekkür olmuştur, Allah'la her an konuşur. Ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibidir. Ve ehli hikmet olmuştur. Hem hakem veya hakim olarak görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için doğruyu ifade eder. Hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman bir hususu gerçekleştirir. Burada o kişi için o ayetin 28 tane basamaktan hangisiyle alakalı olduğu neticesine bu kişi bir anda ulaşır. Allah'tan sorarak konuyu da perçinler.
Kudelbap makamında o kişiye yerlerin melekûtu görünür, gösterilir. Yedi kat cehennem gösterilir. Bundan sonraki makam, konumuz olan İhlas makamıdır. İhlas makamında yedi tane gök katı gösterilir. İhlas makamında o kişiye birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları gösterilir. Tamamı gösterilir. Ve bu kişi bir seher vakti tövbe-i nasuha davet edilir. Bu kişi ihlas makamının sahibidir ve tövbe-i nasuhla ihlas makamından öteye geçecektir. Tövbe-i nasuh ihlas makamının son noktasıdır. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah onun iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle ulaştırır. İşte 28 basamaklık bir dizayn bu standartlarda. Öyleyse muhlis olan bir kişi kimdir? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişinin bir talep üzere muhlis olduğunu ifade ediyor. O kişinin hanif olarak ihlas makamına ulaştığını söylüyor. Allah Teala kalbini muhlis kılarak hanifler olarak hünefaya kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala. Muhlisler olarak onun Allah'ın dininde hanif kişiler olarak, hanif dininin mensupları olarak kalplerinin nurla dolduğunu ifade ediyor Allah Teala. İşte burası muhlislerin bulunduğu yerdir. Muhlis, halis olan demek. Nefsinin kalbi halis olan kişi. Bu kişi ne olmuştur? Bu kişi Allah'ın dininde halis olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlenmiştir. Yeter mi? Yetmez. Bu temizlenme boyunca o kişinin Ulu'l-Elbab makamında yedi tane yer katını, cehennem katlarını görmesi söz konusudur. Bir de zemin kattaki derim imamının dergahını görmesi söz konusudur. Burası sıfır kottur. Sıfır kotun altında yedi tane eksi kod var. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi beş, eksi altı, eksi yedinci cehennem katları. İhlas makamında ise birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları ve nihayet sitesini müntaha gösterilir. Sevgili kardeşlerim, evvela zemin katın muhtevasından yükselen insanlar, insan ruhları birinci gök katına ulaşır. Orada bir meydanda, otlar üzerindeki seccadelerde secde edilir sadece.
Sonra ikinci gök katına çıkılır. Orada su arılma havuzlarında insan ruhları su arılır. Zulmet derileri alınır. Havuzlarda su arılırlar. Yani sarımsı renkte olan şeffaf bir havuzda ki elbiseler, ipek elbiseler giyerler, hiç ıslanmaz. Ama onlar başlarından itibaren belki 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıya kadar o sıvının dolduğu bir yerde bir süre kalırlar. Ve oradaki su arılmayla Allah Teala onların ruhlarına bir şeyler kazandırır. Bundan sonra ne olur? O kişi Allah Teala ikinci gök katını gösterir. Elbap makamının muhtevasında gök katları yoktur. Sadece yer katları vardır. Ama İhlas makamı gök katlarını kapsar. İkinci gök katındaki su arılma havuzlarını gören bu kişi, üçüncü gök katında iki katlı bir mescide ulaşıldığını görür. Burası dışarıdan bir köşk manzarası arz eder. Ama içinde iki katlı bir, iki katlı da insanların ruhlarının ulaştığı bir secde olayı tahakkuk eder. Ve bundan sonra oradan ayrılan daha üst kata kadar çıkacak olan ruhlar ayrılırlar. Mehenk menfezine ulaşırlar. Mehenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata, yani Beyt-i Makdes'in aslına bağlayan bir madeni silindirdir, içi boştur. Üçüncü kattan dördüncü gök katına kadar sonsuz bir uzunluktadır. Ve mehenk menfezine giren sonsuz hızla yukarıya doğru hareket eder. Arkasından gelen onun altında hareket eder. Onun arkasından gelen ikincinin de altında hareket eder. Hiçbirinin ayakları diğerinin başına değmez. Ve ulaşan dördüncü katta Beyt-i Haram'ın aslında secdeye girer, saflar teşkil edilir, secde edilir. Bu secde oradan tavandan yükselmekle noktalanır. Gene ruhlar bu Beyt-i Haram'ın aslından, Beyt-i Makdes'in aslından, Beyt-i Haram'ın aslına, yani beşinci gök katına ulaşırlar. Dünya üzerindeki Kabe, oradakinin benzeri bir yapının sahibidir. Beyt-i Haram'ın aslı beşinci gök katındadır. Bu da gösterilir Ulu'l-Elbab makamının sahiplerine. Başka ne gösterilir? Bu kişi bir sonraki katı

Bu noktaya ulaşan kişiye hilat giydirilir ve Cebrail Aleyhisselam tarafından hilat giydirilir ve onun ruhu bu 6. kattan 7. kata yükselir. Altıncı katta nur kalıbı, buz kalıbına benzeyen bir nur kalıbından devamlı açık yeşilimsi beyaz bir nur sızar ve etrafı aydınlatır. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır ama altıncı gök katı karanlıktır. Sadece orası aydınlıktır o nurun. Olduğu kesim aydınlıktır ve ihlas makamının sahibi onun kapısının her girenle şekil değiştirdiğini görür. Bu sıbkatullah olmama haline giriş bütün girenler tarafından kapının şekli tam giren kişinin silüetini alır. Böylece uzun boylu birinden sonra kısa boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak küçülecektir. Ondan sonra uzun boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak büyüyecektir. Son geçenin izini taşıyacaktır. İşte ihlas makamının sahibi bu katı da görendir. Ve yedinci katın yedi alemini de Allah-u Teala ona gösterecektir. İhlas makamının sahibi Sitre-i Münteha'ya kadar olan olayları görecektir. Yedinci katın altın kapısından içeriye nasıl girildiğini gösterir Allah-u Teala. Yukarıda birinci alem olan kader hücrelerinde nasıl yan yana durulduğunu, herkesin kader hücresinin kendi önünde öyle yokluğa kadar ulaştığını görür insanlar. Ve de onlardan büyük kısmı yedinci kata dağılmak için harekete geçer. Önce Ümmül Kitab'a ulaşılır. On katlı bir apartman büyüklüğündedir. İhlas makamının sahibi bunu mutlaka görür. Devrin imamının orada bulunduğunu da görür. Devrin imamının çok büyük bir kürsü nin sahibi olduğunu görür. O kürsünün sol tarafından sağ tarafından itibaren 60 kişilik bir grup kürsünün etrafında birer birer oturarak sol tarafına kadar ulaşırlar. Onlara her gün Ümmül Kitap'ta Devrin İmamı dersler verir. Bundan sonraki kesim Kudret Denizi'dir. İhlas makamının sahibi mutlaka Kudret Denizi'de görür. Oraya her gün dalanları görür. Bundan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'dur. İhlas makamının sahibi mutlaka Makam-ı Mahmud'u da görür. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görür. Devrin imamının nasıl her gün gelip onunla beraber olduğunu görür. Oradaki müşahitleri görür. Daha sonraki kesim divanı salihindir. Orada Gavs'ın zamanımızın Gavs'ının başkanlığında işlevler yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gün seyri sülükle bu seyri sülük vasıtasıyla oraya ulaşır. İşte ihlas sahibi kişi onu da görür. Sonra da zikir hücrelerini görür. Her biri 2 metreden daha yüksek olan ve Allah'ın evliya namzetlerinin henüz Allah'a ulaşmamış olan evliya namzetlerinin oradaki zikirlerini her birinin bir cam fanus gibi görür.

Yani bu sistem içinde nasıl zikrettiğini görür. Dışarıda oluşturulan hilali görür. Devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa bir üçlü olarak hilal şeklinde sıralanmış olan çok sayıda insan ruhuna bu hilalin iki ucunun orta noktasında dışında üç kişi devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa beraberce onlara her gün ders verirler. İşte ihlas sahibi kişi odur ki bütün bunları görmüştür. Bunlar ilaveten bir şey daha görecektir. İndi ilahinin en yüksek noktası olan Sittetül Müntehayı görecektir. Sittetül Müntehayı gördüğü zaman ihlas makamı sona erer. İhlas makamından salah makamına geçilir. Öyleyse ihlas makamının sahibi olan bu kişi, muhlis olan bir kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka, Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe kalbi nurlarla dolan, kalbi müzeyyen olan, %100 zaten Ulu'l-Elbab makamında kalbi %100 afetlerden kurtulmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bundan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur kalbi. Yerlerin melekûtunu görmüştür. Göklerin melekûtunu gördüğü kesim ise ihlas makamıdır. Öyleyse ihlas makamının sahibi öyle bir kişidir ki o daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve buna dayalı olarak o kişinin kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüne Allah-u Teala bütün bunları gösterir. Sonra o kişi ehli tezekkür olmuştur, Allah ile her an konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur, daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur, hem hüküm sahibidir hem de hikmet sahibidir. 7 kat gökleri de, 7. kattaki 7 alemi de görmek şerefine ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ihlas makamı bu makamdır. Yani hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım demekle hiç kimse muhlis olamaz. Muhlis olabilmek için bütün bu muhtevayı yaşamak gerekir. Allah Teala şeytanla olan konuşmasında diyor ki sen benim ihlas sahibi kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Çıkarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü muhlisin kalbinde şeytanın igmalarına açık olan bir zerre bile yer yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı ve ihlasın ne olduğunu sizlere açıklamamızı sağladı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
1: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
1: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
0: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

Kağıt verin. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kader, kaza, cüz'i irade, külli irade. Konular bunlar. Kaderle kazayı birbirinden ayıran faktör iradeye dayalıdır. Bir insan herhangi bir işi yapmayı dileyip de onu tahakkuk ettirdiği zaman o hedefe ulaşmıştır. O işi kaza etmiştir. Yani kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yerine getirmiştir. Önemli mi? Çok önemli. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi, o kişinin kazandığı ve kaybettiği derecelere bağlıdır. Eğer kişinin kazandığı dereceler, kıyamet günü yapılan hesaplamada, kaybettiği derecelerden fazlaysa, bu kişinin gideceği yer cennettir. Sonsuza kadar cennette kalır. Her ne kadar kalbinde zerre kadar olan iman, zerre kadar imanı olan cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip kavrulduktan sonra Allah Teala tarafından mutlaka oradan alınıp cennete götürülür derlerse de bu dinimize sokulmuş bidatlardan biridir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren birinin yani günahları sevaplarından fazla olduğu için cehenneme giren, yanmak üzere giren birisinin oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor tam 48 tane ayet-i kerime. Cehennemden çıkışın da hiçbir şekilde cehenneme cezalandırılmak üzere giren birinin cehennemden çıkışının hiçbir şekilde mümkün olmadığı, o da ayrıca kesinlik kazanıyor. Bu 48 ayet-i kerime kesin olarak bunu söylüyor. Bir insanın cezalandıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Peki ne olur sonunda? Sonunda cehenneminde, cennetinde gökleri çatlar ve her şey sona erer. Cehennemin göklerinin çatlaması bir sondur. Yok olması demektir. İçindekilerle beraber cehennemler de yok olur. Ondan sonra yaşayan bir canlı kalmaz ki onlar için farklı bir sonuç elde edilsin. Anlaşılıyor ki Allah Teala yaratmayı dilemiş, yaratmış ve şimdi yarattıkları yaşıyorlar. Ama öyle bir gün gelecek ki yaşayan her şeyin hayatının sona ereceği bir son. Kıyametten bahsetmiyoruz. Çünkü cennet hayatı ve cehennem hayatı kıyametten sonraki bir hayattır zaten. Ama onların da sona ereceği, Allah'tan başka hiçbir şeyin kalmayacağı bir sonuç. Allah Teala diyor ki, her şey fani olacaktır.
Kinni şey aleyha fan. Sadece Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır. Diyor Allah Teala. Yarattığı her şeyin yok olacağı, tıpkı başlangıçtaki gibi sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir son, yaratılan her şeyin yeniden yok olması. Başlangıca bakarsak eğer, Allah Teala hep vardı. Allah ne zaman vardı? Bunun başlangıcı yok. Hep vardı. Sonra ne oldu? Sonra Allah Teala yaratmayı diledi. Ve yarattıkları en az 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk. Yaratmayı dileyen Allah Teala bütün insanları yaşatacak, bütün galaksilerde, sonra kıyameti kopartacak ve kıyametle birlikte hayat olan bütün gezegenlerde hayatlar sona erecek. Sonra da cennet ve cehennem hayatı başlayacak. O hayat sonsuz. Cehennemden çıkıp da cennete girmek de yok. Cennetten çıkıp da cehenneme girmek de yok. Sonsuza kadar yaşanacak olan bir cennet veya cehennem hayatından sonra da onların yok oluşu, göklerinin çatlaması ve sona eriş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kaderle kaza arasında farklılıkları müşahede ettiğimiz zaman, üzerinde durup düşündüğümüz zaman şunu görürüz. Hangi olay bir insanın bizatihi iradesiyle vücuda gelmişse, o olay o kişi tarafından kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu bir kazadır. Kaza kelimesini sakın bizim otomobil kazası şeklinde değerlendirdiğimiz bir olay sanmayın. Otomobil kazası tam aksine bir insanın kendi iradesinin dışında vücuda gelen bir olaydır. Çünkü hiç kimse başka birini öldürmek istemez. Kendisini de yaralamak istemez. Otomobil kazaları kişilerin kendi iradelerinin genellikle dışındaki işlevleri gösterir. Ama kaza kelimesi bir olayın vücuda bilerek isteyerek getirilmesi anlamına gelir. Kader de kişinin kendisi istemediği halde, onun tarafından bir talep olmadığı halde onun başına gelen bir olaydır. Yani bir cüz'i irade herhangi bir olayı vücuda getirmiyor, fakat onun üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bir başka irade o kişi üzerinde bir tesir icra ediyor. Tesir gören için bu bir kaderdir. Onun hiçbir dahli yoktur. Onun iradesi böyle bir olayın oluşmasını dilememiştir. Ama o olay o kişinin üzerinde teşekkür etmiştir. Bu tesir alan kişi için bir kaderdir. Tesir eden kişi için kazadır. Eğer o kişi bu olayı bilerek, isteyerek vücuda getirmişse. Öyleyse bu bapta
olaylara baktığımız zaman insanların ya olayları bilerek isteyerek yaşamadıklarını, onların üzerinde bir tesirin vücuda geldiğini görürüz. Bu onlar için bir kaderdir veya bilerek, isteyerek olayları vücuda getirdiklerini görürüz. Bu da onlar için bir kazadır. Öyleyse kimin başına onun bir talebi olmadığı halde, cüz-i iradesi devreye girmediği halde, başkaları tarafından bir tesir gelirse, onun üzerinde bir olay tahakkuk ederse, bir dış tesirle, o kişi için, yani tesir edilen kişi için kaderdir. Tesiri vücuda getiren kişi için de eğer bu işi bilerek yaptıysa bu bir kazadır. Ama o da bilerek yapmamış olabilir. Tasarlamadan bir olay vücuda gelmiş olabilir, farkına bile varmadan. O zaman o olay bir kaza olmaz. Vücuda getiren için de kader olur. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey Allah-u Teala tarafından bir ömür biçilerek yaratılmıştır. Neyin ne kadar var olacağı Allah-u Teala tarafından takdir edilir. Ölüm olayı herkes için kaderdir. Bir insan düşünün, intihar etmek kararı almış, intihar etmeye teşebbüs etmiş ama başaramamış. Teşebbüsü tamam ama başaramadığı için ölmüyor. O zaman takdir-i ilahi devreye girmiş, adamın ölüm konusundaki gayretine rağmen onu öldürmemiş. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Münafıklar dediler ki kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala buna cevap veriyor. Hayır diyor. Sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve o noktada ve o anda nasıl ölmüş, ne zaman ölmüşlerse aynı anda orada öleceklerdi. Bundan anlıyoruz ki ölüm zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir faktördür. Falanca yerde, o yerin falanca noktasında ve falanca senenin, falanca ayının, falanca gününün belli saatinde olay vücut bulacaktır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle gelecekteki bütün olayları yaşamıştır. Bütün olaylar Allah'a göre geçmiştir. Bu sebeple Mutaffin suresinin 7. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini İlliğine, Fücar'ın rakamlı kitaplarını Sicr'e yerleştirdiğini söylüyor. Yani Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş.
Allah öyle bir sonsuzluğun sahibidir ki o hız zamanı sıfırlar. Hızlı zaman arasında tersine bir ilişki söz konusudur. Bir insan hep üç boyuttan ibaret olduğunu zanneder. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ama insan beş boyuttan ibarettir. Üç boyuttan değil. Zaman ve hız bunlara Allah-u Teala tarafından konulan iki ilavedir. Herkes istese de istemese de zaman ve mekan boyutlarına, zaman ve hız boyutlarına otomatik olarak tabidir. Hız belli bir noktadan sonra yükseldikçe zaman kısalır. Sıfır hızda zaman en uzun noktasındadır. Ama hız arttıkça zaman kısalır. Allah Teala öyle bir hızın sahibidir ki zaman onun hızının yanında bir sıfırdır. Allah Teala kıyameti tamamlamış olmalıdır ki rakamlı kitaplar iliğinde yani cennete gidecek de olanların bölümünde veya sicinde yani cehenneme gideceklerin bölümünde olsun. Allah Teala öyleyse zamanı sıfırlayabilen sonsuz bir hızın sahibidir.

Hız boyutlarını devreye aldığımız zaman ışık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar oluşuyor.

Yeni Einstein'ın yaptığı incelemeler ışık hızını saniyede 300 bin kilometre olarak gösteriyor. Yani saniyede 400 bin kilometrelik bir hız ışık hızının ötesidir. Ölçümlemeler onu gösteriyor ki ışık hızının altında elektronlar karşıt elektronların iki katı devir hızına sahiptirler. Işık hızında elektron hızıyla, elektronun devir hızıyla karşıt elektron devir hızı eşittir. Işık hızının üstünde karşıt elektronların devir hızı elektron devir hızından fazladır. O zaman da o nesne, bu alemin varlığı artık değildir. Yani bizim gözlerimizin görme hassasıyla görünmesi mümkün değildir. Ama uçan dairelere baktığımız zaman uçan dairelerin hızlanmadan da gözden kaybolabildiğini görüyoruz. Öyleyse bu elektron devir sayısının, karşıt elektronun devir sayısının eşidi olması veya karşıt elektron devir sayısının elektron devir sayısını aşması hızın dışındaki başka faktörlerle de gerçekleşiyor demektir. İşte hayatta bulundukları savaşsız devir en uzun olan gezegenler bu işi halletmişler. Yani uçan daireleri yapmışlar. Uçan daireler ışık hızının ötesinde hareket edebiliyor. Işık hızından daha hareket edebiliyor. Daha aşağı hızla hareket edebiliyor. Ama ışık hızına çıkıp onu aşmadan da görünmez olabiliyor. Bu alemin maddesi olmaktan çıkabiliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hangi gezegende son atom savaşından sonra en uzun devir oluşmuşsa onlar teknik açıdan çok daha ötelerde sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca biliyoruz ki sadece şu fizik vücudumuzun zahir olduğu zahir alem diye bir alem değil, onun karşıtı olan berzah alemi var. Ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Rüyalarınızda oraya gidersiniz. Eğer bir rüya görüyorsanız, rüyada her şey fizikse, yani insanlara yakınlarınızda sarıldığınız zaman onların vücutlarını hissedebiliyorsanız, kapıyı açmadan içeri giremiyorsanız, bir bardağı tutup da içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölmüş olanların, ailenizden ölmüş olanların yaşadıkları alemde. O zaman kimler kaybedilmişse onların hepsinin hayatta olduğunu görürsünüz. Ve ölenler bir ailenin fertleriyse aynı ailenin yavaş yavaş orada teşekkür ettiğini görürsünüz. Ve de herkesin yaşı her an değişebilir. Çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz kendinizi veya çok daha genç. Hatta ilkokulda imtihana girerken bile görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere ilim öğretiyor. O ilim dünya ilminin standartlarını aşar.

Et tu sais, Işık Hızı'nın altındaki hızlar, Işık Hızı, Işık Hızı'nın ötesindeki hız, bunlar hep mevcut. Ama insanlık bizim dünyamızda henüz onlara ulaşamadığı için onlara göre mevcut değil ve böyle bir şey de kabul etmiyorlar.

Elektronun eksi elektrik yükü, karşıt elektronun artı elektrik yükü taşıması söz konusu.

Benim bir dizayn daha karşı tüplerin arasında denge olsaydı, yani artı elektronun devir sayısı kadar karşıt elektronun devir sayısı olsaydı eşitlik oluşacaktı. Ve o madde bu dünya üzerinde görünmez olacaktı. Işık hızına ulaşacaktı. Işık hızı aşıldığı andan itibaren de görünmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya arası üzerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş, bize hayat vermiş, fizik standartlarda yaşıyoruz. Havadan oksijen alıyoruz, havaya karbondioksit bırakıyoruz. Çıkardığımız nefes karbondioksit ihtiva ediyor. Bize oksijeni temin eden bitkiler. Bitkiler klorofil özümlemesi yapıyorlar. Köklerinden su alıyorlar. Havadaki oksijeni alıyorlar ve karbondioksit havadaki karbondioksiti devreye sokarak karbonhidratları vücuda getiriyorlar ve havaya oksijen bırakıyorlar artık madde olarak. Yani biz insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin yaşayıp karbonhidratları oluşturabilmesi için temel maddedir. Bu karbonhidratları vücuda getiren bütün bitki sistemlerinin artık maddesi olan oksijen ise biz insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Ne insanlar ne hayvanlar oksijen olmasa yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksit olmazsa. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi son derece dengeli bir dizayn içerisinde vücuda getirmiş. İşte böyle bir ortamda insanlık her şeyi en ince detaylarına doğru inceledikçe Allah'ın yaratmasının nasıl bir sonsuzluğu ifade ettiğini anlıyor. Mikro alemde sonsuza kadar gidiş, makro alemde gene sonsuza kadar gidiş söz konusu. Yani birer mahluk olan biz insanlara göre Allah'ın yarattığı her şey olağanüstü. Her şey limitlere ulaşmış durumda. İşte bu açıdan kaza ve kadere baktığımız zaman o kader adı verilen müessese bizim irademizin dışında Allah'ın takdiri, Allah'ın önceden bilmesi. Öyleyse
kazayı ve kaderi vücuda getiren unsurlar, serbest irade ve bir tesir olan varlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için kendi iradesiyle işlenen her olay, kazada ölen bir müesseseyi ifade eder. Ama onun iradesi devrede değilken, başka bir iradenin onun üzerinde bir tesir yaparak bir olayı vücuda getirmesi, bu tesir alan kişi için kaderdir. İşte sevgili kardeşlerim, hayatı Allah-u Teala'nın dizayn ettiği biçimde boyutta, en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. Şu dünya üzerinde ne ekerseniz, onu biçersiniz. Onun için kaza adı verilen müesseseyi, sizin oluşturma imkanına sahip olduğunuz her şeyi başkalarının hayrına kullanmalısınız. Kime, hangi seviyede bir yardımda bulunursanız, o sizin için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü başkalarına yaptığınız her yardım sizi mutlaka mutlu edecektir. Çünkü Allah-u Teala o yardımı vücuda getirdiğiniz anda devreye girmiştir. Size mutluluk verir, huzur verir. Başkasına verdiğiniz mutluluğun ikinci katını da ruhunuz nefsinize tesir ederek pozitif istikamette size mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse neden başkalarına zarar vererek, onları inciterek, hem onları huzursuz etmek, hem kendimizi huzursuz etmek sevgili kardeşlerim? Böyle olmaması lazım. Madem ki başka insanlara verdiğimiz, onlara ulaştırdığımız her güzel şey, onlar için hayati bir önem taşıyor, onları mutlu ediyor, huzur veriyor onlara. Mutluluk ve huzur hayatın neşesidir. Hayatın devamının işaretlerini, kıvılcımlarını taşır. Mutlu bir insan sevecendir. Başkalarını sever, başkalarına yardım etmeye çalışır. O mutluysa başkalarının da mutlu olmasını ister. Mutluluğu doğuran da zaten budur. O kişinin başkaları için yaşaması. Öyleyse başkalarının kaderinde pozitif payın sahibi olun. Yani nasıl bir şey bu? Başkalarının kaderinde pozitif bir pay sahibi olmak, başkalarına mutluluk vermek. Her başkası için vücuda getirdiğiniz olay, onlara tesir eden her olay, sizin tarafınızdan onlara yapılan bir davranış biçimiyle oluşur. Bu davranış biçiminin iki türlü sonucu olabilir. Birisi onlara mutluluk vermek, birisi de mutsuzluk vermek. Ne zaman başkalarına mutluluk verirseniz, bir huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz mutluluğun Allah-u Teala size iki katını yaşatır. Hem ruhunuz size huzur verir, hem de Allah-u Teala içinize mutluluk verir. Ama ya başkalarını incitecek bir şeyler yaptıysanız, haksızsanız, bilerek isteyerek insanları kırıyorsanız,
kibirin sebebiyle onlara yanlış, kötü davranışlarda bulunuyorsanız, onları küçümsüyorsanız, küçültüyorsanız, o zaman siz huzursuz bir insansınız, huzuru yakalayamazsınız. Ama mutsuzluğun arkasında sakın başkalarını aramayın, siz varsınız. Siz onlar için bir kader unsurusunuz. Başkasına mutluluk veren herkes, kader unsurunu pozitif istikamette yaşayan kişidir. Başkalarını huzursuz eden herkes de kader unsurunu negatif istikamette yaşayan bir kişidir. Birincisi hem kendisi mutludur, hem de mutlu kıldığı, yardım ettiği bir huzura ulaşması için, mutluluğa ulaşması için aktif bir davranışta bulunduğu her kişi onun mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyse o kadarını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bu kader çizgisi üzerinde başkalarına odakladığınız zaman hep sözlerimi hatırlayın. Başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Onların kaderinde siz sadece onlara mutluluk veren bir hüviyet muhafaza etmelisiniz. Onların hatırasında hep onlara mutluluğu ulaştıran biri olarak yaşayın. O zaman Allah da sizi sever, siz de Allah'ı seversiniz. Ama kim başkalarının mutsuzluğu için yaşıyorsa, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunuyorsa, o Allah için yaşayan biri değildir. Ona şeytan arız olmuş ve onu devamlı kullanıyor demektir. Bu kullanıma müsaade etmemeniz lazım. Şeytan sizi mutsuz etmek için her şeyi yapar. Davranış biçimlerinizi devamlı size telkin eder. Ayrıca sizi mutsuz edecek olan davranışı öyle bir davranış olarak size empoze eder ki siz o davranışla başkalarını da mutsuz edersiniz. Başkalarını mutsuz ettiğiniz için siz de mutsuz olursunuz. Öyleyse madalyonun bir tarafında ya da terazinin bir tarafında başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak var. Terazinin ikinci tarafında başkalarına mutsuzluk vermek ve mutsuz olmak var. Seçim sizin. Bu kadar açık ve kesinken mutlu olmak, mutluluk vermeye dayalı bir olay olarak neden sevgili kardeşlerim insanlar mutsuz, huzursuz? Çünkü arkasında sadece insanların kendi menfaatleri için yaşamaları söz konusu. Ve kendi menfaatlerini oluşturmak için başkalarını haleldar edecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Başkalarının haklarını yok ediyorlar. Onların kötü standartlar içinde bulunmalarına sebebiyet veriyorlar. Onlara kötülük ederek, onları mutsuz ederek, onları huzursuz ederek kendilerinin memnun olacağını, mutlu olacağını zannediyorlar. Ama her seferinde ne kadar mutsuz olduklarını görüyorlar. Ve çözüm de bulamıyorlar. Çünkü buna göre düşünüyorlar. Menfaat temin ettikleri sürece yaşayacaklar ve mutlu olacaklar zannediyorlar. Bu menfaati haksız yere temin ettikleri sürece mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Başkalarına verdikleri eza kadar, sıkıntı kadar Allah da mutlaka onlara huzursuzluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birleştirdi. Allah Teala aralıklı bir şekilde peygamberlerine şeriat kitapları indirmiştir. Hazreti Musa'dan binlerce yıl sonra Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şeriat kitapları indirmiş. Son üç şeriat kitabı. Peygamberlere indirilen kitaplar. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş Allah Teala. Hazreti İsa'ya İncil'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i. Üç kitabı da inceledik. Sonuçta şuraya ulaştık ki üç kitap da Allah Teala tarafından aynı hedefe yönelik olarak indirilmiş. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. 28 basamağın 3. basamağı.

Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış, İncil'de de yer almış. On dördüncü basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, İncil'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış. Basamak 14. 21. basamak ruhu Allah'a ulaştırmak ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani ruhun Allah'a teslimi. 3 kitapta da yer almış. Sonra 4. safha fizik bedenin Allah'a teslimi. 25. basamak. 3 kitapta da yer almış. 26. basamak. Nefsin Allah'a teslimi. Daimi zikre ulaşıp, uller vap olup, nefsi Allah'a teslim etmek.

İrşad olmak 27. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu emirleri verdi. Üç kitabı mukayese etme emrini. Ve gördüğümüz şeyler insanların unuttuğu bir hazineyi bulmak gibiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu yedi safayı kaydetmiş. Kaydetmekle kalmamış. Kur'an-ı Kerim'de bu yedi safanın yedisi de farz. Ama İncil'de de farz. Ama Tevrat'ta da farz. Kur'an-ı Kerim bu yedi safanın yedisini de sahabenin gerçekleştirdiğini kesin olarak kaydetmiş. İncil'de Hazreti İsa ve onun havarilerinin yedi safanın yedisini de yaşadığı kesin olarak yer alıyor. Yedi safanın yedisini de gerçekleştirmişler Hazreti İsa ve havarileri. Üzerlerine farz. Birinci olay, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da yedi safanın yedisi yer almış. İkinci olay, yedi safanın yedisi de üç kitapta birden farz kılınmış. Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da. Daha da önemlisi, Hazreti Musa devrinde, Hazreti Musa ve ona bağlı olanlar tarafından yedi safanın yedisi de gerçekleştirilmiş. Üzerlerine farz olan yedi safanın yedisini de gerçekleştirmişler. Hazreti İsa devrinde o ve havarileri yedi safanın yedisini de gerçekleştirmiş. Ve Kur'an'a dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi safanın yedisini de gerçekleştirmişler. Kur'an bütün bunları muhtevi olmakla kalmamış. Kur'an'da ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yedi safanın yedisinde gerçekleştirdiği ve yedi safanın yedisinde farz olduğu var. İncil'de yedi safanın yedisinin de farz olduğu ve Hazreti İsa ve ona bağlı olanların bunu gerçekleştirdiği var. Tevrat'ta yedi safanın yedisinin de farz olduğu ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların bunların hepsini gerçekleştirdiği var. Kur'an-ı Kerim'de bunun ötesi de var. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın verdiği emirler gereğince Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanlara yedi safanın yedisinin de farz kılındığı muhtevasını havi. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine yedi safanın yedisinin farz kılındığını da yazıyor. Yeter mi? Gene Kur'an-ı Kerim sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yedi safanın yedisini de yaşadığı, hayatına geçirdiği, gerçekleştirdiğini değil, Hazreti Musa ve ona tabi olanların da, Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yedi safanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu ifade eder. Son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. İşte gelecekte, evet yakın gelecekte dünya sulhu mutlaka kurulacaktır.

Ne yazık ki sulh ve sükûnun kurulması, o kurulmadan evvelki savaşları önleyemiyor. Sevgili kardeşlerim, şurası kesin ki dünya mutlak olarak bir sulh ve sükun devresine girecektir. Bugün dünya üzerindeki savaşları incelediğimiz zaman açık bir şekilde İslam'la Hristiyanlar arasında, İslam'la Museviler arasında savaş olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi dinlerin sahiplerinin, bir dini sahiplenenlerin, diğer dinlerin kendilerinden olmadığını, kendilerine düşman olduğunu zannetmeleri. Oysa ki üç dinin de şeriatı tek bir şeriattır. İşte bakın, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve senin tabiyetinde bulunanlara da, sahabene de farz kıldık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık diyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatları aynı şeriat. Kalın çizgilerle 7 safa ve 4 teslim ihtiva ediyor. Ve şeriat da aynı şeriat. Başka bir şeriat hiç olmamış. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in dinine Hanif dini diyor. Gelin bakalım Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Diyor ki sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Din için doğrult. O din ki, o Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Seni de Hanif fıtratıyla yarattık. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O fıtratla yarattık. Ve Allah'ın ne yaratma fıtratında, fıtratları yaratmasında, ne de dini yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Din de kıyamete kadar Hanif olarak, Hanif dini olarak kalacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki işte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane dindir. Ne dini değiştiririz, ne de bu dini yaşamaya göre yarattığımız insanı değiştiririz. Dinin gereklerini insanların yaşayabilmeleri için Allah Teala insanları ona göre yaratmış. Ve Allah'la insan arasında, dinini yaşayabilecek olanların arasında muhteşem bir ilişki söz konusu. Bu ilişkiye baktığımız zaman kişinin Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde Allah Teala'nın mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştırdığını, Allah'a mülaki olmayı dilediği an üçüncü kat cennetin sahibi, birinci kat cennetin sahibi olması söz konusu kişinin, üçüncü basamak, mürşidin ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusu ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusu ve
mürşidine ulaştığı andan itibaren başlayan nefs tezkiyesi, üçüncü kat cennetin sahibi olduğu noktada nefsinin kalbinin afetlerinin yarıdan fazlasını yok etmiş olarak o kişiyi o hedefe ulaştırıyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ulaştığı noktada nefsinin kalbinde %100 afet olan nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok oluyor. Nefsinin kalbi %51 faziletlerle doluyor, %49 afet kalıyor. Yani bir denge ile kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp da üçüncü kat cennetin sahibi olduktan sonra bir denge ile serbest bırakılıyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi sen de Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibidir. Sen de Hanif'sin diyor. Hanif olarak veçhine dine doğrultuyor. Öyle bir Hanif fıtratı ki bu diyor. Allah bütün insanları insanlık tarihi boyunca hep bu dini yaşayabilecek olan özelliklerin sahibi olarak yaratmıştır. Yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır.

Ve biz bu fıtratı kıyamete kadar değiştirmeyiz diyor Allah Teala. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratacağız diyor. Ve dinde hep insanlar var oldukça Hanif dini olarak kalacaktır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, çok şükredecek çok şeyimiz var. Çünkü gelecek günlerde bu dünyadaki insanlar bir hakikati anlayacaklar. Onları anlatacağız ki sizin dininiz ayrı, başkalarının dini ayrı değildir. Başkaları yok. Hepimiz aynı dinin sahibiyiz. Bu üç ayrı din gibi görünen dinler, o zamanki kitaplar indirildiği zaman yaşanmış, yaşanan dinin hep Hanif dini olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim zamanında da Hanif dini yaşanmış. İnsanlar Allah'a ruhlarını, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yaptığı süreçte bakıyoruz ki Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı dinlerini kaybetmişler. Onların her iki grubunda işlerinde küçük zümreler, küçük gruplar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenerek değil. Zaten kendi dinleri o. O dini yaşayarak gelmişler. Nesilden nesle dinin küçük gruplar tarafından yaşanılan kesimi hiç bozulmamış ve o insanlar sahabe gibi zikrediyor, sahabe gibi 7 vakit namaz kılıyor ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Dahası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe ve açıklandıkça kendi yaşadıklarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının ve söylediklerinin tamı tamına aynı olduğunu görüyorlar. Ama Hristiyanlardan da Musevilerden de büyük gruplar çoktan dinlerini kaybetmişler. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam da çoktan dinini kaybetmiş. İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de yerinde yerler esiyor. Hepsi yok olmuş. Bütün kaleler, bütün burçlar yerle bir edilmiş. Demin saydığımız 7 safhanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 7'sinin de yaşandığı kesin. Ve bugün bakıyoruz. 7'si de farz. Ama hiçbirisi yaşanmıyor. 7 safhadan hiçbirisi bu toplumun %90'ından fazlasında hiç yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Tarikatlarda bile değişmeler olmuş. Ama en azından en temiz kalanlar tarikat mensupları. Sevgili kardeşlerim, zaten ikiye ayrılmış İslam. Bir, tekke üslubunu gerçekleştirenler. İki, medrese üslubunu gerçekleştirenler. İşte bugün üniversitelerimizde öğretilen bütün ilim, medreselerin öğrettiği ilimdir. Ve Kur'an'ın temel faktörlerini ihtiva etmemektedir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı, iradenin Allah teslimini,
yedi kat cennetin sahibi olmayı hiçbirisini din alimlerimiz öğretmiyorlar artık kimseye. Peki ilahiyat fakültelerinde okutulan tasavvuf dersinin o muhtevası içinde tasavvufu yaşamayanlar öğretiyorlar tasavvufun ne olduğunu. Ve de biz bunları size öğretiyoruz ama aslında bunlar bugünün yaşantısı değildir. Bundan asırlarca evvel onlar yaşamışlar. Siz İslam'ın beş şartıyla yaşantınıza devam edin telkiniyle konu bitiyor. Bu insanlar kendilerini Allah-u Teala'nın yerine mi koyuyorlar böyle söyleyerek? Hangi sıfatla, hangi cüretle bunu söyleyebiliyorlar? Kur'an-ı Kerim dört teslimi de farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe yedi safhada dört teslimi de yaşamışlar. Çünkü Kur'an'ın farzları. 14 asırdan sonra bunların hepsi unutulmuş ve insanlar bunları yapanlara meczup gözüyle bakıyorlar. Bunları yapanlar mürteciymiş. Yedi safhanın yedisinde yaşıyorlar. İşte biz o yedi safhanın yedisini de yaşayanlarız. Allah'a da sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini ve bütün delilleriyle birlikte öğretti. Şimdi onlardan kim bizim karşımıza çıkıp da hayır sen doğruyu söylemiyorsun diyebilir ki sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Burada bizi en çok üzen şey onların öğrendikleri ilimle kibirlenmeleri değil. O kibrin karanlığı altında hakikatleri incelemek gereğini duymamaları. Duysalar, inceleseler, doğruları tespit edecekler Kur'an-ı Kerim'den. O zaman kendilerinin ne kadar büyük bir hataya düşmüş olduklarını, uçurumun dibinde olduklarını görecekler. Ve utanç duyacaklar durumlarından. Yahu biz dinin öğreticileriyiz ama Kur'an'daki İslam'dan haberimiz yok. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bu adamın söylediğini, bu delinin söylediğinin hepsini yaşamışlar. Yedi safa diyor adam, dört teslim diyor. Kur'an'da diyor hepsi farz diyor. Evet hepsi de farz. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. O zaman bizim öğrendiğimiz dinin ne kıymeti kalıyor ki diyecekler akılları başlarına geldiği zaman. Bu olay tahakkuk edecek gelecek yıllarda. Ama sevgili kardeşlerim, bu olay tahakkuk edene kadar şu anda yaşayıp da bizim söylediklerimizi bir delinin hezeyanları olarak kabul eden kocaman bir toplumun o güne kadar ölen fertlerinin cehenneme gitmesine sebebiyet vermeyecek mi? Bu büyük bir vebal değil midir? Din adamlarımız acaba ne zaman sorumluluklarını müdrik olacaklar? Ne zaman inceleyecekler? Ne zaman Kur'an doğrularını kabul edecekler? Bizim doğrularımızı değil, Kur'an doğrularını. Biz sadece Kur'an'ı anlatırız. Doğru olan, Furkan olan Kur'an'dır. Kur'an'a uymayan ne kadar hadis varsa hepsi senetlerinin mahiyeti ne olursa olsun kelem yekündür. Yok sayılır. Kur'an'a ters düşen hiçbir hadis senetleri ne kadar kuvvetli olursa olsun mevcut olmayan bir mevzu hadistir, uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim,
70 milyondan fazla insanın vebali bizim omuzlarımızda şu anda. Doğruları söylüyor ve o doğruları kabul edip de Kur'an'dan inceleyerek doğru olduklarını görüp de söylemeyenler değil sadece sorumlu olanlar. Asıl büyük problem incelemek gereğini duymamalarından kaynaklanıyor din adamlarının. Bizden din adamlarının camilerde söyledikleri hususlara hiç benzemeyen ve birçok yerde onların söylediğine ters düşen şeyleri işiten halk doğrusunu onlar biliyor diye din adamlarına koşuyorlar. Onlar da, din adamları da onları dinlemek gereğini bile duymadan o mu söylüyor? Onun söylediği her şey zaten yalandır, o bir sahte peygamberdir deyip konuyu kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanların basireti bu kadar bağlanabilir mi? Evet. Ne yazık ki durum bu. Din adamlarımız kendilerinden beklenen basiret sahibi olmayı hala gösterebilmiş değiller. Günler çabuk çabuk geçiyor. Her gün Türkiye'de kim bilir kaç yüz kişi ölüyor. Her ölen kişinin cehenneme gitmesinin vebali bu konuda kendilerine düşeni yapıp da sözlerimizi incelemeyen, Kur'an'dan tahkik etmeyen din adamlarının değil midir? Muhterem üniversite mensupları, üniversite öğretim üyeleri, Diyanet Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu, hanginin sözlerimizin yanlış olduğunu iddia edebilir ki? Neden incelemiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Omuzlarındaki vebalin ne kadar büyük olduğunun farkında değil misiniz? Siz görevinizi yapmadığınız sürece bu konunun bütün ağırlığı sadece bizim omuzlarımızda kalıyor. Bu yük taşınması çok zor bir yük. Yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın vebali. Allah Teala biliyor ki yapılması lazım gelen her şeyi yaptık. Din adamlarını Pamukkale'de 3 günlük seminere davet ettik. Kabul görmedi. Üniversitelere, din adamlarına ihtarlar gönderdik. Sonuç hiç değişmedi. İnceleyen hepsinin doğru olduğunu gördü. Buna rağmen hiçbir ses seda çıkmadı. Onları mahkemeye verdik. Mahkemeye verdiğimiz zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık ki bir üniversiteyi mahkemeye verdiğiniz zaman üniversite senatosu karar veriyormuş. Hakim üniversitenin senatosuymuş. Hem davalı hem hakim. Böyle bir hakim davacının lehine karar verebilir mi sevgili kardeşlerim? Bütün bugüne kadarki gayretlerimiz boşa gitti. İnşallah bir gün onlar da hakikati göreceklerdir. İşte o zaman o günlere ulaşacağız. Mutlaka ulaşacağız. Sakın endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim. Mutlaka ulaşacağız ama onların bu konudaki yavaşlıkları sebebiyle günler geçiyor ve dünya bir dünya savaşına doğru yaklaşıyor. Bu savaş kaçınılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda
Diyor ki,

Ahkaf suresinin 12. ayet-i kerimesinde ve min kablihi kitabı Musa imamen ve ondan evvel Kur'an-ı Kerim'den evvel diyor Allah Teala Musa'nın kitabı vardı. O kitap imamdı. Yani hedeflere götürücüydü. Rehberdi. Ve rahmet ve rahmetti. Ve haza kitabın musaddikun. Ve tasdik edilmiş bir kitaptı. Allah Teala burada Kur'an'dan bahsediyor. Ve haza kitabın, işte bu kitap Kur'an-ı Kerim musaddikun, tasdik eden kitaptır. Lisanen arabiyen, Arapça diliyle li yunzirellezine zalemu, zalimleri inzar etmek üzere, uyarmak üzere ve büşra lil muhsinin ve muhsinleri müjdelemek üzere. Kur'an'dan evvel Hazreti İsa'nın İncil'i, ondan daha evvel Hazreti Musa'nın Tevrat'ı var. Ve Tevrat için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. 13. ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا. Onlar ki اِنَّ الَّذ۪ينَ, muhakkak ki onlar قَالُوا, derler ki Rabbim Allah'tır. Sonra سُمَّ اسْتَقَامُوا, sonra istikamet üzere olurlar. İşte o insanlara فَلَا حَفْفٍ عَلَيْهِمْ, onların üzerine korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ, ve onlar mahzun da olmazlar diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Rabbimiz Allah'tır deyip bundan sonra istikamet üzere olanlar. Ne demek? Rabbim Allah'tır deyip, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyenler, bundan sonra Allah onların ruhlarını ulaştıracaktır. Onun için onlar ruhları Allah'a ulaşana kadar hep istikamet üzere kalacaklardır. Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişlerse değişmesi mümkün değil. 7-8 aylık bir süre içinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın ulaştırdığı ruhlar söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, onlar mahzun olmayacaklardır diyor Allah Teala. Ve sonuç, ülaike ashabül cenneti halidine fiha. Onlar cennet ashabıdırlar. Cennette kalacak olanlardır. Halidine fiha, orada ebediyen kalacak olanlardır. Cezaen bima kanu yamelun. Amellerinin karşılığı, mükafatı olarak. Ne amel yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zikir yapmışlar, namaz kılmışlar, İslam'ın 5 şartını yerine getirmişler. Ama 5 şarta zikri eklemişler. 5 şarta Allah'a mülaki olmayı dilemeyi eklemişler. Gerçekleştirmişler. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim bu kadar açıkken, üç dinde de
7 safa ve 4 teslim var olmasına rağmen bu peygamberlerin her birinin zamanında onlara tabi olanlarla beraber 7 safa ve 4 teslim tabi olanların hepsince yaşanmış olmasına rağmen bütün dünyada dinler unutulmuş sevgili kardeşlerim. İşte bugün bize düşen vazife o kitaplardaki araştırmaları dünya platformunda üç dinin mensuplarına da sunmak, onları aynı çatı altında birleştirmek. Bunu başardığımızı göreceksiniz. Biz başarmayacağız. Allah başaracak. Allah bizi sadece vasıta olarak kullanır. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ne söylersek o söyletir. Ne yaparsak o yaptırır. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapacak bir kudretin sahibi değiliz. Alelade bir insanız. Allah Teala bize bir görev verdi. Bizi seçmesi bizim şahsiyetimizle alakalı değil. Allah'ın seçmesiyle alakalı. Biz bir hiçtik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Bugün bizim din alimlerinin bilmelerine imkan olmayan bir seviyede biz Kur'an'ı biliyoruz. Onların görmelerine imkan olmayan bütün sırları Allah Teala bize gösterdi. Bütün gök katlarını dünya üzerinde sizleri nasıl görüyorsak öyle gördük ama bu gözlerimizle değil, bu gözümüzle. Baş gözlerimizle değil, kalp gözümüzle onu da gördük. Sevgili kardeşlerim, gelecekte kimliğimiz açık ve kesin bir şekilde ispat edilecek. Şu anda da ispat edilmiş vaziyette ama incelemeyen bir insan için bu kimlik bir ifade, bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitli olmak için çok sebebiniz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize gelecekteki dünya sulhunu kurmak üzere her şeyi öğretti. Öyleyse huzursuzluğumuzun arkasında ne var? O gerçekler dünyaya malum olup da onlar tarafından kabul edileceği güne kadar milyonlarca insan ölecek dünya üzerinde. Ve bunların cehenneme gitmesinden biz kendimizi sorumlu hissediyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara ulaşamıyoruz diye. Şeytanın dostları bütün imkanları yok etmeye çalışıyorlar. Ve de başarılılar. Çünkü şu anda ipler onlarda. Ama birer birer dünyayı saran kara bulutların dağıldığını göreceksiniz. Günlük güneşlik yeni bir dünya kurulacak. O dünyada üç dinin mensupları el ele, gönül gönüle bir beraberliğin içine girecekler. Dünya bir gül bahçesi olacak sevgili kardeşlerim. Bekleyin. Göreceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine yani o günlere ulaştırması dualarımızla
Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından
sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Fatiha.
1: El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyse billahi ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, gitmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven sevgisinin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş. ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba, hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim, demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe, bir ikinci sahabe diyor ki, ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor, koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergâhtasınız? Allah'ın dergâhında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergâh adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergâha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergâhta yapıyorsa dergâhın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri

Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçekten, gerçek anlamda bir kökten dinciyiz. Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Vellezî neştenemut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi." Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle, ya da münib, ya da yünib, ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam, buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı? Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar.

Ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar? Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen kişi, o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köstinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der ilahiyat fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor.
Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftihar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftihar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün Resulleri, Nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın, o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah-u Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki, ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz.
Yani son derece basit bir şey. Nefsiniz de fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu adada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize. Bakın ne diyor? Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmalar yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl hayran olmazsınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber? Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir.
İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun, o suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim Esma'sıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim. Saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz.
ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hadi biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz. Başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan ne mene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar yıkayttığımı nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez.
onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen katibin meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz şimdiden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tahammüden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tahammüden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içine bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tahammüden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tahammüden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci olayda, yani kasten öldürmede, tahammüden öldürmede, öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tahammüden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kasıt eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor, bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim. Tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tahammüden öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur.
Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek isteyen, işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki ben dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah, bir. Siz, iki. Etrafınızdaki bütün diğer insanlar, üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman, etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin
mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinde yarısını mutlaka ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır nefsinin kalbini tam temizlediği zaman, o zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan giren nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle
sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre dolu vermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem metinedir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim iblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik develer hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere gene hurafelerden birinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne ölçüde insanlar tarafından değiştirildiğini, tatbikatın Kur'an'a ne kadar ters olarak geliştiğini göreceksiniz. Buradaki bu akşamki konumuz, insanlar bir süre cehennemde cezalanırlar, ondan sonra da oradan cennete alınırlar. Cehenneme giren insanlar orada devamlı kalmazlar. Ne kadar günahları varsa cehennemde kalırlar. Ne kadar da sevapları varsa onların karşılığında cennette mutlaka alacaklardır. Öyleyse mutlaka birazcık sevap olduğuna göre eninde sonunda insanlar mutlaka cennete gideceklerdir. İşte bu bir hurafedir sevgili kardeşlerim. Dinimize sokulan bir yanlış bilgi ve merkezinde gene her zamanki gibi şeytan var. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak görüyoruz ki bir yalanla karşı karşıyayız. İblis insanları her açıdan kandırdığı gibi bu açıdan da kandırmış. İnsanlara böyle bir imaj vermiş. Yani madem ki günahlarınız var. Günahlarınızın karşılığı kadar cehennemde kalacaksınız. Ama mutlaka sevaplarınız da var. Sevaplarınızın karşılığında mutlaka cennette alacaksınız diye insanları iblis uyutmuş ve dinimize bu hurafe yerleşmiş. Cehenneme girenler bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete girip geri kalan hayatlarını oradaki uhrevi hayatlarını cennette tamamlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e bunun ne kadar ters düştüğünü 29 tane ayet-i kerime ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Tam 29 ayet-i kerime. Şimdi bunları birer birer görelim beraberce. Birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: Vellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip edenler ederler, yalanlarlar ve onunla büyüklenirler. Tekebbür ederler. Ülaike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.

Ne diyor Allah Teala? Ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla kibirlenirler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Allah'ın ayetleri ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince ne yapmış oluyorlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ayetlerini tekzip etmiş, yalanlamış oluyorlar. Bugün artık üniversitelerimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan hiç bahsedilmiyor. Bütünüyle devre dışı kalmış. Unutulmuş Kur'an'ın bütün hakikatleri sevgili kardeşlerim ve insanlar bir cehenneme itilmiş durumdalar. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimin de sevapları günahlarından çoksa onların gideceği yer cennettir. Onlar da ebediyen Allah'ın cennetinde kalacaklardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip edenler kimlerdir? Büyüklenenlerdir. Allah'ın rüşt yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte onların durumunu anlatıyor Allah Teala. O Allah'ın ayetlerini tekzip etmek istediğinde şunu söylüyor Allah Teala. Araf suresi 146 ve 147. ayetler. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebilâ. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebilâ. Zalike biyennehum kezevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah Teala bundan sonrası için şunları söylüyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri ve ayetlerden gafil olmalarıdır. Yani bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sonra diyor ki Allah Teala, onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler. Ahiret, Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Lika ile ahirete, Allah'ın zatına ulaşmayı, likayı ulaşmak, ulaşmayı inkar ederler, tekzip edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. Şimdi Ahzab 64 65'e bakıyoruz. Muhakkak ki Allah innallaha li'anel kafirine ve adlehum seira. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlara ateş hazırlamıştır. Ahzab 65 halidine fiha ebeda. La yecudune veliyen ve la nasira. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar için ne bir dost bulabilirler onlar, ne de bir yardımcı. Ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Neymiş olay? Allah kafirlere, kafirleri lanetlemiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır.

ve la evladuhum minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlere ne malları ne evlatları Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabun-nari hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Yine kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Evlatları var, malları var ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı ne evlatları ne malları onlara bir imkan vermiyor. Bakara 39. Ellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilaike ashabinler hum fiha halidun. Araf 36'da da böyle diyordu Allah Teala. Burada söylediği, onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler ve

İnkar edenler ve tekzip edenler. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler diyor Allah Teala. Ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bu 4. ayet. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hate etuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Yani durum hiç de onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Günah işlemiş de günahları kendisini kuşatmışsa, bir başka ifadeyle günahları sevaplarını aşmışsa. Onlar ateş halkıdırlar ve orada devamlı kalacaklardır. Yani cehennem halkıdırlar diyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerime. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep aynı sonuç. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen onlar kalacaklardır. 6. ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan sorarlar. قُلْ قِتَالٍ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. فَسَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ب۪يهِ vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberi indallahi vel fitneti ekberu minel katil. İnsanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, mescidil harami yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suçtur, günahtır.

Ve la yezalune yukatilunekum hatta yeruddüküm an dinikum in istatu. Eğer onların güçleri yetse, yapabilseler yani, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Ve men yertedit minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun feyulâ ki habitat amalihim fid dünya vel ahireti. Sizden kim dininden döner de ölürse, dininden dönmüş vaziyette ölürse, o kafirdir, kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heba olmuştur. İşte ve ülâike ashabün-nâri hum fîhâ hâlidûn. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada başka gruplardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirdeki Mescid-i Haram'daki olaylar.

Kim dilinden döner de mürtet olursa, öyle ölürse, o zaman onların amelleri boşa gider. Onlar ateş halkadır, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki ayrı ayrı gruplardan insanlara Allah Teala ayet yazmış, yazdırmış, ayet indirmiş. Ayrı ayrı gruptalar ama eğer gidecekleri yer cehennemse ebediyen orada kalacaklarını Allah Teala mutlaka sergiliyor. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Burada çok net olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olanlardır. Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Allah onlarla meşgul olur. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Ve nefslerinin kalbi kapkaranlıkken, zulmet içindeyken yarıya kadar nurla doldurur Allah Teala onların kalplerini. Sonrası da kişi devam ederse yoluna, sonra tamamen nurla kaplanacaktır kalpleri. Ve kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere gelince kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Bir defa daha tekrar edelim. Allah'a inanmak yetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen herkese kafir diyor. Ayırım, amin olanlarla kafirleri karşılaştıran bir ayırım. Amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kafirler de İnansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kafirler ve tağutun dostları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinin standartlarına girmez. Ne diyordu Allah Teala orada? Onlar ki sahabeden bahsediyor. Tağutu devre dışı bırakırlar. Tağuttan kurtulurlar. Neden? Onlar Allah'a yönelmişlerdir. Onun için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağutun kulu olmaktan, tağutun kulu olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar diyor ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele yapmışlar. Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte muhteva bu standartlarda. Tağutun dostu iken Allah'ın dostu olmuşlar. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kullarının gideceği yer cennettir. Allah'ın kulu olamayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yani tağutun kullarının gideceği yer cehennemdir. Allah'ın dostlarının gideceği yer cennettir. Tağutun dostlarının gideceği yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalırlar. Bakara 275. Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbettuhu şeytanu minel mes. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike bi ennehum kalu innemal beyu mislü riba.
İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve ehallahül bey'a ve haramer riba. Ve Allah beyi, alışverişi, ticareti helal ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Açık ve kesin. Allah Teala faizi haram kıldığını söylüyor. Bu kadar basit olay. Femen ca'ehu mev'izatun min rabbihi fenteha felehuma selef. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de onu uyarak faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah kuvvetli bir ihtimalle onu affeder. Ve emruhu ilallah. Onun için Allah'a kalmıştır. Ve men ade fe ulaike ashabinnar hum fiha haldun. Kim de faize dönerse, yani önceki gibi faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala cehenneme girecek olan bütün insanları sayıyor birer birer. Bütün bu cehenneme girecek olan insanların müşterek özelliği ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dileselerdi faizcilikten zaten derhal vazgeçerlerdi. Allah Teala onların içine öyle bir inanç verirdi. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nar cehenneme halidine fiha. Ulaike şerrul berriye. Onlar ki kafirlerdir kitap ehlinden ve müşriklerden kafirlerdir. Kitap ehlinden kafirler ve kitap ehlinden müşrikler. Kitap ehlinde bir müminler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler yani Hristiyanların içinde de Yahudilerin içinde de vardı 14'te sıra ver. Bir de böyle olmayanlar yani şirkte kalanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfürde kalanlar Bakara 257'de nasıl amin olanlarla kafirler karşılaştırılıyorsa amin olmayanların kafir olduğunu oradan net olarak anlıyorsak Allah'a inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamadıkları gerçeği çıkıyor ortaya.

onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani bu 9. ayet-i kerime kim cehenneme giderse mutlaka ebediyen orada kalıyor. 10. ayet-i kerime Çin 23 İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden tebliğ yaparım. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, fe inne lehu nâre cehenneme haline fîhâ ebedâ. Onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah'a asi olan ve Resulüne asi olan. Kim onlar? Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikleri anda Allah'ın emrine asi olmuşturlar. Ve küfürdedirler, şirktedirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Levkâne hâulâ-i âliheten mâ veredduhâ kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilahlar olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacaklardır. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama onlar ilah değil ve gidecekleri yerde gene aynı sebep, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem ebediyen orada kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekkâne akıbetehuma ennehuma finnâri hâlidine fîhâ ve zâlike cezâü zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi olmuştur. İşte bu zalimlerin cezasıdır. On yedi ayet-i kerim oldu sevgili kardeşlerim. 11 ayet-i kerime bununla beraber, Haşr 17 ile beraber 12 ayet-i kerime oldu. Bu Haşr 16'da bahsettiği iki kişinin de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki لَنْ تُوْنِيَ anhum emvaluhum ve la evladuhum min Allahi şey'a ilayke ashabun nar fihum fiha halidun. Malları ve evlatları onlara hiçbir fayda vermez. Malları ve evlatlarının onlara hiçbir, Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onların evlatları, malları ve evlatları Allah'tan gelecek olan bir şeye, bir cezaya karşı onları korumaz.
onları kurtarmaya yetmez. Onlara faydası olmaz.

Bu Ali İmran Suresinin 116. ayet kerimesiyle bu ayet kerime çok benziyor. Orada Allah Teala diyordu ki İnnellezine keferu, onlar ki kafirlerler, len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm min Allah'ın şey'a. Allah'tan gelecek herhangi bir şeye, herhangi bir cezaya karşı cezadan onların evlatları ve malları onları koruyamaz, kurtaramaz. Kurtarmaya yetmez. Burada da لَنْ تُونِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالِهُمْ وَلَا اَوْلَادِهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْهَا شَيْعَا اِلَٰهِكَ اَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. Yine aynı malları ve evlatlarının Allah'tan gelecek bir şeye karşı bir şeyden onları korumaz. Onlara bir yararı, bir faydası olmaz. Gidip kalacakları yer ebediyen cehennemdir. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Ve 14. ayet, dikkat edin, 29 tane ayet-i kerime hep bunu söylüyor. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını. Hiçbir ayette cehenneme girenler oradan çıkarlar, bir süre kaldıktan sonra oradan çıkarlar, cennete giderler demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayet söz konusu değil. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Meselül cennetilleti vu'idel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gayri âsin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer tâmuh ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârun min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min kulli semerâti ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve hâlidûn finnâri ve sukû umâyen hamîmen ve kattâ em'âehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş, bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari. Onlar ateşte devamlı ebediyen kalacak olanlardır. Ateşte ebediyen kalacak olan, kalan kişilerin durumuyla bunların durumu aynı olur mu diyor Allah Teala. Gene cehenneme girenin orada ebediyen kaldığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasire enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kalacak olanlardır. Kimler? Hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları mutlaka sevaplarından çok. Ve gidecekleri yer cehennem. Bu ayet-i kerime Mü'minun Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından çok olan insanlar gidecekleri yer cehennem. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor innellezine la yercüne likaena. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı
ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilselerdi, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Hepsinden kurtulacaklardı bunların. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Buradaki o kazandıkları derecelerin durumu söylüyor. Durumu anlatılıyor müminin yüzü işte. Tartıları hafif gelenler, yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bu yeterli sebep. 16. ayet-i kerime Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötü. 17. Fethule ebvabe cehenneme halidine fiha felebise mesvel mütekebbirin. O halde içinde ebediyen kalacağınız, kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür diyor Allah Teala. O büyüklük taslayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hep Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tekebbür edenler olduğunu söylüyor, kibirlenenler olduğunu söylüyor. Onların irşat yolunu seçmediklerini, tağutu inkar etmediklerini, tağutla birlikte olduklarını, Allah'ın yoluna girmediklerini söylüyor. Tekebbür edenler. 18. ayet-i kerime Nebe 21, 22, 23. İnne cehenneme kânet mirsâlen. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Gözetleme merkezi oldu. Gözetleme merkezidir. Lid tâgîne ve âben cehennem azgınların varacakları bir sığınaktır. Nebe 23 Lâbisîne fîhâ ahkâba orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 18. ayet-i kerime kimdir tâgîn? Bu tâgîn olanlar uzun zamanlar boyunca cehennemde kalacak olanlar, azgınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, azgınlar safında mütalaa ediliyor. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi, bu serinin, yani cehennemde kalma serisinin 19. ayet-i kerimesini oluşturuyor. Ve men yasallahe ve resulehu kim Allah'a ve Resulüne asi olursa ve yetaadde hududehu ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, tecavüz ederse yuthilhu naren haliden fiha daimi kalmak üzere ateşe alınır, ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne kim asi olursa, Allah'ın emrine, Resulünün tebliğine Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen Allah'a ve Resulüne asi olmuştur.

Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi. Ve men yaktül müminen müteammiden ve cezahü cehennemi haliden fiha. Kim bir müminü kasten öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmak, ebediyen içinde kalmak üzere cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldüren bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olması zaten mümkün olmaz. Devam ediyoruz. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebu ve kâne zâlike alâllâhu yesîrâ ve bu Allah için kolaydır. Nisa 168'de diyor ki Allah Teala innellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarika illâ tarika cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Onlar kâfirlerdir ve zalimlerdir. Niçin zalimlerdir? 167'de anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebilillâhi kattâlu dalalen ba'îdâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar için Allah Teala diyor ki onlara sadece cehennem tariki vardır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Rad 5 22. ayet-i kerime ve in taceb fe acebün kavlühüm eyza künna türaben eyna lefî halkın cedid ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkihim ve ülâike ashabinlâru hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan kafirlerin seni yalanlamasına, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır. 22. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer kişi cehenneme giriyorsa hemen arkasından Allah-u Teala yapıştırıyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavün 10 Vellezine keferu ve kezebu bi hayatina ilaike ashabin nari halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü bir varılacak yerdir. Kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Tövbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesâcidallâhi şahidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâike habitat amalühüm ve fîn nârühüm hâlidûn. Onlar ki şirktedirler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar, tamir edemezler. Onların
yaptıkları işler, yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şirkte olanlar, kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. O da diyor, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar gruplara ayrılmışlardır, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler. Kalacakları yer ebediyen cehennem. Tevbe 63, 25. ayet-i kerime. أَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّهُ مَنْ يُحَدِّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. وَاَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ ف۪يهَا. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Yunus 27, 27. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْكُهُمْ ذِلَّةً مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطَاعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Seyahat işleyenlere gelince yalnız seyahatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Her cehennem katında ayrı bir ceza uygulanır. İnsanlar kazandıkları derecelere göre ayrı ayrı cehennemlere konulurlar. Burada da onlara kötülükleri kadar ceza verilirden Allah-u Teala'nın muradı, onların konuldukları cennette, cehennemde kalacakları, alacakları ceza onların suçlarına paraleldir. Ama ebedi olarak mutlaka cehennemde kalırlar. İşte bunlar cehennemdikler. Orada temelli ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ülâike ashabinler hüm fîhâ hâlidun. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kîlet hûle evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ ve bîse mesvel mütekebbirîn. Onlara şöyle denilir, içinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Öyleyse, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Doğrusu, muhakkak ki suçlular cehennemde ebediyen kalacaklardır. Zuhruf 74'te bu, Zuhruf 75. Orada azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Hicr 48'de de var böyle bir husus. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildirler şeklinde. Hicr 48'de. Bu da 30. ayet kerime. Sevgili kardeşlerim, bu kadar 30 tane, 29 tane ayet-i kerime kesin olarak cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkmayacaklarını söylüyor. Peki bu insanlar acaba neye dayanarak söylüyorlar ki cehenneme girenler bir süre ateşte kavrulduktan sonra, hafif ızgara olduktan sonra Allah Teala tarafından alınıp tekrar cennete konulurlar? İşte bir iddiaları Hud suresinin 107. ayet-i kerimesi. Halidine fiha ma dametis semavatu vel ardu illa ma şa'e Rabbi. Onlar Rabbin cehennemi Rabbin dilemesi hariç cehennemin gökleri bir yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. İnne rabbeke fealun lima yurid. Muhakkak ki Rabbin dilediğini dilediği an derhal yapandır. Burada Rabbinin dilediği şey hariç diyor. Dilediği kişi hariç demiyor. Cennetin gökleri ve yerleri kaldığı sürece onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey hariç, yani cehennemi yok etmesi hariç, ki cehennemle beraber cennet de yok olacak. Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala cehennemi yok ettiği zaman, ki bir gün mutlaka yok edecek, nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, enerjiden bütün varlıkları yaratmışsa, önce cehennemi de içindekileri de enerjiye döndürecek, sonra da yok edecek. Ama aynı anda cennet de yok olmuş olacak. Onun için oradan öbür tarafa geçme ihtimali sıfır. Buradaki maşa'e kelimesine dikkat edin. Rabbinin dilediği şey hariç. Burada Allah Teala zamandan bahsediyor. Ve diğer ayet-i kerimede Enam 128. Orada da Allah Teala diyor ki: Ve yevme yahşuruhum cemia ya meşerel cinni kad istekseretum minel ins ve kale evliyahum minel insi rabbena istema'a ba'duna bi ba'din ve belagna ecelenne lezi eceltelena kalen naru mesvakum halidine fiha illa maşallah inne rabbike hakimin alim halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek onlara: Ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İnsanlardan olan dostları da, onlar olmuş olanlar da şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele, kıyamet gününe kavuştuk. Allah da onlara: yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi
cehennemin yok olma zamanı hariç hepiniz ebedi olarak oradasınız. O ebediyette bir gün sona erecektir. Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Yalnız senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin, Rabbin hariç. Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala cenneti de cehennemi de aynı anda yok edecektir. Cehennem yok olduğu için, cehennem enerjiye döndürüldüğü için içindeki insanlar da her şey enerjiye döndürülecektir. Aynı anda cennet de yok olacaktır. O da enerjiye döndürülecektir. Ve Allah nasıl yaratmadan evvel sadece Allah varsa gene sadece Allah kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede de Allah Teala Allah'ın dilediği kişi demiyor. Allah'ın dilediği şey diyor. Enam 128'de de öyle söylüyor Allah Teala. Hud 107'de de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın dilediği şey illa ma şa'a hariç. İlla ma şa'a Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse safsatalarla uğraşmayın. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cehennemine giremez, cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi cehenneme gireceklerdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Sevgili dostlarım, kardeşlerim, eğer siz de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin arasındaysanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizin için de Allah'ın cenneti hazır olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir, ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Tayin mekan yaşamış olanlar, nefs tayin mekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz. Ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz. Ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaideler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk
toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir. Ama hukuk afakidir, bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir, her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hataları

başkanınız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah Teala İblis'in bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir. Ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah Teala anında ne söylediğinizi işitir ve bilir. Allahu Semiül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir. Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, Ya Rabbi ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah Teala tarafından. Sizin için bir ilk demarş yapılmıştır.

Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi ve fuhuşla Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak mutsuzluğunuza sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine
kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah-u Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendini düşeni yapacak. Ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinizi hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsle ruh arasında bir kavga, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın
sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan, nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır. Hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden. Mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap edecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda
nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır. Ve Allah'ın en büyük dostları da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salah makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhlarında, vecdlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmazlığın, kavganın sona ermesi hali sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik diyor. Esveli safilin cehennemin en alt kesimi. Büyü yapanların, iddam yapanların, şeytanla işbirliği yapanların, şeytanların ve cinlerden o seviyede olanların, büyüyle, sihirle uğraşanların gideceği yer, esfel-i safilin. Ahsen-i takvim ise bir takvim içinde bir insanın ahsene ulaşması. Ahsen en güzel demek. Ahsen olmak nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemekle mümkündür. Hiç kimse nefs açısından nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemeden nefsini ahsen kılamaz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratmış. Aslında hepsini birden yaratmış demek yanlış tabii. Üçü beraber olduğu için böyle söyledik. Aslında yaratılan fizik vücudumuzdur. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen bir ruhumuz. Allah-u Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Burada ruhumuzdan kelimesini kullanmamış Allah-u Teala, ruhumdan diyor. Ruh bir yaratık değildir. Allah'ın muhtevasında olan bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir. Allah ile birlikte ezeli ve ebedidir ve üfürülmüştür. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o nefse ve onu sevva eden diyor. Ben nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ve onu sevva edene. Allah Teala nefsi sevva ediyor, şekillendiriyor. Ona muhteva veriyor. İçerisi afetlerle negatif istikamette süsleniyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala
ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekaha buyuruyor. O nefse ve onu dizayn edene. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. İnsanoğlu bir noktada ilhama muhatap kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra diyor ki Allah'tan kat eflaha men zekaha. Kim onu yani nefsini tezkiye ederse o felaha erer, kurtuluşa erer. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin afetlerinin %50'den aşağı düşürülmesi aklınıza gelecek. Nefsimizin kalbindeki afetleri %50'nin altına düşürmeyi başardığımızda bu Allah Teala'nın bir nimeti olarak bize dünya mutluluğunun %50'den fazlasını, cennet saadetinin ise 3. katını sağlar. 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarıdan çoğu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ikramı bu. Lütfu kereminden lütfediyor, veriyor Allah-u Teala. Diyor ki sen görevlisin, bana ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı diyor sen karışma. Ondan sonrası benim görevim diyor. Ben diyor seni mürşidine ulaştıracağım. Ben diyor sana gönderdiğim rahmetle, fazla ve salavatla senin nefsinin kalbini afetlerden temizlemeye başlayacağım. Ve gene sana garanti ediyorum ki sen eğer bana ulaşmayı denemişsen mutlaka senin ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte sana diyor söz. Sen diyor sadece dileyeceksin. Bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Görevim bitti. Sen diyor namazı sevmeyebilirsin. Ama ben sana sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman açlıktan ölüyormuş gibi hissedebilirsin kendini. Ama ben sana açlığı hissettirmeyeceğim. Karşındaki bütün engelleri üzerlerinden tank gibi geçip yerle bir edeceğim. Ve seni mutlaka yani ruhunu kendime ulaştıracağım. Çünkü o bana ait diyor. Benim ruhum diyor sende. Şimdi insanın neden yüce olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsan yüce bir mahluk. Neden? Neden yüce? Çünkü Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyor. Şimdi biz yüceliğimizi kaybettik mi yani? Kaç sene evvel ruhumuzu Allah'a göndermişiz, ruhsuz kalmışız. Olur mu böyle? Evet, olur sevgili kardeşlerim. Ruhunuz, bizim ruhumuz, sizin ruhunuz, hiçbirinizin ruhunuz size ait değil. Onu sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. Etmediniz, bir gün öleceksiniz. Öldüğünüz zaman artık sizin istemenize, istememenize falan gerek yok. Ruhunuz otomatik olarak Allah'a geri dönecek. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan bir birliktelik insan için doyulmaz bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, eğer yola girerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Herkese yapar bunu, herkese verir.
kişisel olan ferdi davranış biçimleri dizisinin bundan sonraki kesimi önemlidir. O kişi eğer fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse, onun ruhunu teslim etmek kadar kolay bir şey olmadığını görecektir. Ama sevgili kardeşlerim, eğer içinizde aşk varsa, Allah'a aşık olmuşsanız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Öyle mi dedim? Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz var ya, onun Allah'a teslimi, ruhunuzun tesliminden kat kat zordur. Fizik vücudunuzun teslimi dik yokuştur. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman bin zikirde 2 saatlik filan bir zaman parçası bu işe yeterlidir. Her gün 2 saat falan zikredebilen bir kişi 33 bin zikre ulaşabilir normal standartlarda. Ne sağlar size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak? Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Neden? Çünkü o noktada ya kadar Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından sonrasını devre dışı bıraktı. Sadece nefsinizin kalbi yarıya kadar afetle dolu. Ve mutluluğunuz günün yarısı kadar. Ama öbür taraftan sağladığını, Allah'a ulaşmayı dediniz, birinci kat cennet. 14. basamakta Allah mürşidinizi göstererek size göstermesi için hacet namazını kılmanız lazım. Kıldınız. Hacet namazını kılacak seviyeye getirdi sizi. Kıldınız. Allah size mürşidinizi gösterdi. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Tabiyetinizle beraber başlayan nefs tezkiyesi, bu noktada nefsinizin kalbini Allah'ın yardımıyla %51'e, 51 nura ulaştırdı. Yani nurların seviyesi mutluluğunuzun seviyesidir. Karanlığın seviyesi de mutsuzluğunuzun. %51 nur olduğuna göre mutluluğunuz %51, %49 karanlık, mutsuzluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Şuradan kalbinizden Allah'a ulaştırdınız, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o evliyalarından, o mutlu insanların arasından birisi yap. Yapar mı? Yapar. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. O söz vermiş. Ne diyor, ne diyor? Bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, bana yönelirse diyor, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Neymiş? Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyormuş. Peki bu kişinin özelliği? Tek bir özellik. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. İşte bu kadar. Kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş, söz vermiş. Ben bana ulaşmayı dile, ben
Seni kendime ulaştıracağım diyor. Buraya kadar güzel. İşte Allah kendisine ulaştırdığı zaman bir tek bir talebin karşılığı günün yarısı kadar mutluluk. Her gün 12 saatinizi mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yaptığınız hareketlerin yarısından fazlası doğru olacaktır. Arkadan huzur verecektir Allah Teala size. Ruhunuzu, nefsinizi ferahlandıracaktır. Her pozitif davranışınızda bu olay cereyan eder. Ve günün yarısından daha çoğunu hep böyle geçireceksiniz. Fizik vücudunuzun teslimine gelince, fizik vücudunuzun teslimi için nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi olması lazım. İşte 2 saatlik zikirden

en az 12 saatlik bir zikre ulaşmanız lazım. Fizik vücudun teslimi kişinin nefsinin kalbine %80'den fazla nur birikimi sağlar. O kişi mutlaka 12 saatten fazla zikretmelidir. Çünkü fizik vücudun teslimi gerçekleşmesi için kişinin evvela pozitif zühde sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd verilmiş. Onun zıttına ulaşmanız lazım. Onlar diyor Allah Teala Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Zahit değer vermek demek. Zühd öne geçirmek, tercih etmek, o hüviyete girmek. İşte kimin zikri her gün 12 saati yani günün yarısını 24 saatlik zamanın 12 saatini aşarsa, günün yarısını aşarsa o kişi kendisine düşeni yapmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bunları bir bir anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 2 saatlik zikrin 12 saati mutlaka aşması gerektiği cihetle kişinin zikrinin en az 6 kat artması lazım. Ve de 12 saatin ötesine geçen kişi için artık daimi zikre ulaşmak çok büyük bir engel taşımaz. O ritmi almıştır. Kendini ona teslim kılmıştır. 12 saat süreyle en az. Ve 12 saati aşmak ondan sonrasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Kişi usul haline getirmiştir. Zikretmeyi ve de sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimet verdiğini görebiliyor muyuz? Zikrimizi nefsimizin kalbini yarıdan fazla nurla dolduracak hale getiren, o noktaya ulaştıran Allah'tır. İki saatlik bir zikir karşılığı bize teslim edilmiştir. Bir hiç karşılığı yetmez. Zikrimizi artıran da Allah'tır. Bize zikri sevdiren de Allah'tır. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın bizi koruyan kalkanı üzerimizden kalkar. Ve şeytanla karşı karşıya kalırız. Birçok insanın vuslattan sonra düşmesi buna dayalıdır. İşte kim gayret eder de zikrini arttırırsa, arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi hayatınızın önemli bir noktasıdır. Bu noktanın ötesine gitmeniz lazım. Ahsen-i takvime ulaşmak için. Ne yapmanız lazım? Burada fizik vücudunuzu ahsen kıldınız. Muhsinlerden oldunuz. Fizik vücudun tesliminde. Sonra
Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre de insanı ancak Allah'a ulaştırır. Kişi talepte bulunacak. Gayretin sahibi olacak, yılmayacak. Zikrini arttırdıkça Allah-u Teala'dan büyük yardım alacak. O zaman zikrin bir zevk haline dönüşmesi söz konusu olacak. İşte ne zaman bir insan için zikir bir zevk hüviyetini almışsa, o noktadan itibaren artışı artık süratle gerçekleşecektir. Çünkü kişi o büyük zevki daha büyük bir zaman alanında, daha yüksek bir zaman skalasında yaşamak isteyecektir. Zamanın giderek her gün daha çoğunu o mutluluğu yaşayabilmek için zikirle geçirmek isteyecektir. Netice mi? Netice daimi zikirdir. Kişi daimi zikirle ulul-elbab makamına ulaşır. Peki, ahsen olmak, fizik vücudun ahsen olmasıysa, fizik vücut ahsen olmuştur.

Allah Teala diyor ki onlar ki nefslerini ahsen kıldılar. Enam suresinin 125. ayet kelimesi. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki diyor Allah Teala fizik vücutlarını, içlerini Allah'a teslim ettiler ve muhsinlerden oldular. Fizik vücutlarını ahsen kıldılar. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey fizik vücudun ahsen olması. Kişi onu tamamladı. Şimdi ne olması lazım? Nefsin ahsen olması lazım. İşte nefsin ahsen olma kademesine ulul-elbab diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab. Veskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken onun için, onlar için, ulul elbablar için, ulul elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kişi Allah'ı gece gündüz zikretmesi lazım. Bunun kişi uyanıkken olan zikri iradi yapıyla birinci derecede alakalı bir konudur. Ama eğer o kişi sağ tarafına dönerek yatmayı usul haline getirmişse kulağını yastığa koyduğu zaman biraz sağa sola oynatıp kulağında kalp atışını yakalayabilmişse kulağındaki ses o standartlarda yatabilen kişi, yani biraz sağa sola kulağını oynatıp da kulağında kalp atışlarını duyabilen kişi sağa dönerek yapacak bu işi, kıbleyi sağ alarak yatacak. Dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar ederken uyuyakalacak. Sonra ne olur bilir misiniz? Bir sabah kişi teheccüd namazı için uyandığında sabah değil de gecenin bir kısmı bakacak ki kulağında o ses tekrar ederken iç dünyasında Allah kelimesi yankılanıyor. Dili çalışmıyor ama o içindeki ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyor. İşte onun için Allah Teala sağ tarafınıza dönerek yatın tarzında bir muhteva koymuş. Kişi uyandığı zaman da içindeki dilini kımıldatmadan çıkan o tekrar eden ses, sessiz ses bir sabah uyandığında bakacak ki ses devam ediyor. İşte kişi o gün bir günlük daimi zikri tamamlamıştır. Uyuyana kadar zikretmiştir. Uyuduktan sonra da
Sabaha kadar zikir devam etmiştir ki uyandığı zaman hala o sesi duyuyor. İşte bu daimi zikrin müjdesidir. Zikri daim. Ullerebap oldunuz demektir. Ne olur bir insan ullerebap olursa? Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı veren Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler vardır hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Kur'an'ın içinde mevcuttur. Muhkem ayetlerin muhtevasını Allah herkese açıklar. Ama mütecavi ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bir takım insanlar, kötü niyetli insanlar, kalplerinde zevk olanlar, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyi şeytanın telkiniyle dileyen ve gerçekleştiren insanlar, o müteşabih ayetleri kullanıyor.

Muhakkak ki bunlar Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah Teala rasuhun da onların manalarını çözemez. Müteşabih ayetlerin arkasından ilave ediyor. İlla ulul elbab, sadece ulul elbab çözebilir diyor. İşte ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Peki özelliği ne? Özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Bu son derece önemli bir özelliktir insan hayatı için Allah'la ilişkiler açısından. Neden? Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise o onun birinci özelliğidir. Ama daimi zikir ona başka şeyler kazandırmıştır. Nefsinin afetleri %100 yok olmuştur. İkinci özellik, daimi zikrin sahibi olmak bir. Ulul elbab makamının kazandırdığı ikinci özellik, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %98 fazla, %2 rahmet olmak üzere. Tamamen nurlardan oluşuyor artık kişinin nefsinin kalbi. Üçüncü özelliği, o kişi kalp gözünün sahibidir. Bu gözlerin ötesinde buradaki kalbindeki gözle de görür. Baş gözünün ötesinde kalp gözüyle de görmeye başlar. Bir diğer özellik, kalp kulağı da açılmıştır Allah Teala tarafından. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. İşte bu dört tane ana vasfın sahibi olan ulul elbab, üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Sual sorar ve cevabı Allah-u Teala mutlaka verir. İki, ulul elbab ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Zikir ise kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayırdır. Kişi ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde her 24 saat boyunca devamlı her saniye 700 derece kazanan birisi vardır artık. Allah-u Teala'nın öyle bir yapısına sahip olmuştur ki o artık 1'e 700 alanlardandır. Her saniye 1 derecelik her saniye zikreden bir kişi Allah Teala her saniye bir tek derece verse o derecelerin 700'e çıkması söz konusudur. Yani düşünün sevgili kardeşlerim, başka birisi namaz kılıyor ama kazandığı derece 1'e 10. 10 derece kazanıyor. Zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bu kişi aynı zikri yapıyor. Yani Allah'ın adını söylüyor ama bununki kalpten. Bir de kesintisiz. Bu her saniye 10 derece değil 700 derece kazanıyor. Hak mı bu diyecek olan birisi çıkarsa evet deriz, bu hak. Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği bir nimet ve Allah-u Teala nimeti kadrini bilene verir. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doludur. Her saniye 700 derece kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan biridir. Ömrünün sonuna kadar bu hayrı kazanmaya devam edecektir. Ve bir başka özelliği, ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmet olmasıdır. Ehli hükümdür. Hakem veya hakim olarak hüküm verdiği zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için adaletle verecektir. Ehli hakimdir. Ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığında.

da o ayet hakkında Allah'a sorarak vuzukla cevap vermek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra bu kişi muhlis olur. İrşad olur. İrşad olması demek, yakın bir gelecekte kendisi irşad olduğu cihetle artık az bir Allah-u Teala'nın yardımıyla irşad makamına gelecek demektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu kişi salah makamına ulaştığı zaman günahları örtülür, başın üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradesi Allah tarafından teslim alınır. 4 safa. İradesi Allah Teala tarafından teslim alındıktan sonra da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte kişi bir zaman parçası içinde ahsen olmanın normal bütün insanlar için en üst noktasına çıkmıştır. Onlardan daha çok ahsen olanlar var mı? Var. Allah'ın Resulleri var. Normal insanlardan daha üst seviyede muhsindirler. Allah'ın nebileri var. Onlar Resullerden de üstündürler. Normal Risaletin ötesinde Resul olup da normal Resullerden daha üstün bir noktada birisi olabilir mi? Olabilir. O Resullerden birisi eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa mutlaka huzur namazının imamlığını üstlenecektir Allah-u Teala tarafından tayin edilip. İşte o diğer Resullerden, o sırada o devrin imamlığını derüfte ederken, diğer bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri onların dilleriyle onlara hitap etmek üzere mutlaka hayattadır. Hiçbir kavmi hiçbir devrede Allah-u Teala Resulsüz bırakmaz. İşte devrin imamları olan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, bütün kavim Resullerinden üstündür. Kendileri de kendi kavimlerinin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainat için huzur namazının imamlığı görevini derüte etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın ahsen-i takvim olması, onun irşat makamına geldiği noktada tamamlanır. O güne kadar geçirdiği bütün istihaleler, gelişmeler onu bu noktaya ulaştırır. Ve kişi bir zaman devresi sonunda ahsen olmaya ulaşmıştır. Allah Teala tarafından ahsen kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın hepinizi ahsene ulaştırması, en kısa bir takvim içinde, en kısa bir zaman devresi içinde gerçekleşsin ümidiyle ve duasıyla sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ahsen olmanızı Yüce Rabbimizden bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
gönül dostlarım.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizler dünya üzerinde sevginin hakim olduğu nadir topluluklardan biriyiz. Bizi birbirimize bağlayan şey Allah sevgisi. Biliyorsunuz sevmek, hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu dönelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın yoluna, en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum, yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse, ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile, dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda, mutluluğun arkasında sevginin en büyük boyutta yer aldığını görürüz.
Mutlu olan ailelere dikkat edin. Ailede herkes birbirini sever. Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz, kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi? Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey, sakın sizin ona karşı davranışlarınız, daha evvelki davranışlarınız olmasın. İşte burada durun. Atalarımız dedimişler, iğneyi kendine batır, ondan sonra çuvaldızı başkasına batırabilirsen batırırsın. Sevgili kardeşlerim, hep soruyoruz, sevmek varken, mutlu olmak varken, neden nefret? Neden mutsuzluk? Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis, şeytan, gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler, davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar, mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına mukabele etmeyeceklerdir.
Sevgili kardeşlerim, nefs rahat rahat herkese kötülük edebilir, bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa üst standartlarda, o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da nefrete asla ulaşmadan o kişiyi belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmak isterler. Bunun için yaşarlar. Huzur içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmek temel hedefleridir. Dikkat edin ki şeytan sadece nefsinizin afetlerini kullanabilir. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Afet kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir. O kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar iki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar, Allah'tan vahiy alanlar, onlar başkalarının kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az bir davranış biçiminin sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar.
ruhlarını, beşlerini ve nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı? Onlara kızabilir. Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendine kızanlarda, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını, negatif hastaları Allah sevgiye dönüştürmüştür. Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu dünya gök kubbenin altında bir yaşam yeridir. Bu kubbe deyince gök kubbeyi yani gökleri kastediyor şair. Ve hoş seda geçmişi düşündüğü zaman oradaki konuşmalar işte onları bir hoş seda olarak yaşamak, geleceğe götürebileceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ı tanırsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur.
Son safhada duyduğunuz şey, Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gelince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara içlerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur, huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır. Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine insanları sevindirin. İnsanları mutlu etmeye çalışın. Onların mutluluğunu, her birinin mutluluğunun eşitini Allah da size yaşatsın. Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirseniz Allah da size onlara verdiğiniz mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya ne yaparsanız yapın belli bir süre yaşayabileceğiniz bir dünyadır. 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu
mutlu bir hayat yaşarsın. Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse bundan kendileri de üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluk verdiğiniz an, bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren, siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolunumsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak. Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına
mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır. Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur. Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah Teala'nın neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey sizden nefret edenleri de sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilerseniz gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100 biri negatif biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice sıfırdır.
denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır. Yüze karşılık yüz. Buna 90'a karşı yüzden yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz herhalde. Allah Teala insana ruhundan üflüyor. %100 hasret. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil, %100 hasret dengeyi sağlıyor. Ama Allah Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki, size verdiğim ruh var ya, o emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa, o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7, 49, 7 tane gök katı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır. Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 kere 7, 49 nur birikimi nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu. Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı yüz ediyordu. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi, teraziyi, adalet terazisini nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi başlangıçtaki %2 yurdunla beraber ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç, neticede %51 nura karşılık 49 artı 2. %51 eder, geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2, yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan
sevgimizin boyutunu, sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın birinci safhası ya da 28 basamaklık İslam merdiveninin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. 4 tane teslim, ama bu 4 tane teslim 7 safhada oluşur. Bu 7 safa Vel Asr suresinde 4 tane 7 basamakla ifade edilmiş. Allah Teala buyuruyor Vel Asr'ı. Asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki, le kullanmış Allah Teala, mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amini olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihati, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapma kademesinde olanlar, nefs tezkiyesi yapanlar da hariç. Ve tevasav bilhak, Allah'a ruhunu ulaştırarak ermiş evliya olanlar da hariç. Ve tevasav bir sabr. Sabrın sahibi olup birbirlerine sabrı tavsiye edenler de hariç. Öyleyse Allah Teala'nın burada ifade ettiği muhtevada 4 tane 7 basamak görüyoruz. Ve bu konu bizi neticede 28 basamağa ulaştırıyor. Başlangıçta herkes hüsranda sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Reddederler, yalanlarlar. Onlar hüsranda olanlardır ve onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Hüsranda olanlarsa kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet gününü kimin günah tartıları ağır gelirse ya da sevap tartıları hafif gelirse, ikisi de aynı şeydir. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Bu insanlar aynı zamanda delalettedir, aynı zamanda küfürdedir, aynı zamanda şirktedir. Çeşitli ayetler ayrı ayrı cephelerden insanları değerlendirmiş. Ama bu ayet-i kerimede insanların hüsranda olması söz konusu. Vel Asr suresi innel insane lefî hüsr diye başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar buyuruyor Allah-u Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Aminu olanlar hüsrandan kurtulanlar, hüsranda olanların gördük ki gidecekleri yer cehennem ve sonsuza kadar orada kalacaklar. Ama kim amini olursa o hüsrandan kurtuluyor ve gideceği yer cehennem olmuyor, cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Burada Allah-u Teala'nın bütün insanlar için husule getirdiği bir hedef var. Hüsrandan mutlaka kurtulmak. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Aminu olanlar. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar hüsrandadırlar diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulur. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve hüsrandan

1 Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar, bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, bütün fırkalarda olmak var sevgili kardeşlerim. Bir de tek bir fırkayı oluşturmak var. O tek fırkada olanların hepsinin müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Tek bir fırkada olanlar, onlar Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre takva sahipleri ve onlar şirkten kurtulanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan sadece Vel Asr suresinde ifade edildiği gibi hüsrandan kurtulmuyor. Şirkten de kurtuluyor. Aynı zamanda takva sahibi oluyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şeytanın kulu olmaktan da kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunuz Zümer suresi 17. ayet-i kerime diyor ki vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdîn. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar ki diyor tâgûtun kulu iken tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kulu olmaktan kurtulan o kullarımı müjdele diyor. Sahabeden netice itibariyle başlangıçta hepsi dalaletteydi, küfürdeydi. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunların hepsinden kurtuldular. Bu ayet-i kerimede Zümer 17'de onların tağuta, yani insan şeytanlara ve cin şeytanlara, kısaca şeytanlara kul olmaktan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan da kurtulur. Öyleyse bir başka açıdan yaklaşalım konumuza. Başka neden kurtulur? Cehennemden kurtulur ve aynı zamanda Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, affedersin, İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme ennü bîhâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar.

Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar sadece hüsranda değiller. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden de gafiller. Ne gördük? Şirkteler, takva sahibi değiller, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Bu tağutla insan ve cin şeytanlarla alakalı olan bir başka kesime girdiğimiz zaman onların aynı zamanda kafirler olduğunu da görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ve bakıyoruz Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlara gelince onlar tağutun dostlarıdırlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, müminler. Ama amen olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Sevgili kardeşlerim, bir insan ben Allah'a inanıyorum, öyleyse ben müminim diyemez bu ayetler varken. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe mümin olamaz. Yani cennete girebilecek olan bir mümin. Yoksa inanan bir insandır. Bu itibarla hak mümin olamaz ama mümin standardına sahiptir. İnanan demektir çünkü mümin olmak. Ama cennete giremez. Cennete sadece Allah'ın dostları girer. Şeytanın dostları Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Onun için batıl inançlara inanmayın sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan mutlaka cennete gider hadisi bir uydurma hadistir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah-u Teala'nın peygamberi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Ama siz Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü Allah Teala kalbine Kur'an'ı yazdırmış ve Allah Teala'nın konuşturduğu peygamber, onu Allah konuşturduğuna göre onun söylediği söz hiçbir zaman Kur'an'a aykırı olamaz. Allah'ın Nebi Resulü Allah'ın tasarrufunda bütün konuşmalarını Allah yaptırıyor diyor ki o kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendiliğinden bir şey yapamaz diyor. Sadece benim ona yaptırdıklarımı yapar. Sadece benim ona konuşturduklarımızı, benim ona söylettiklerimizi söyleyebilir diyor. Benim ona söylettiklerimi söyletebilir diyor. Kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendi iradesiyle bir şey yapamaz diyor. Bizim tasarrufumuzdadır diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir birinci basamak var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın yardımını almaya başlar. Üçüncü basamakta baştan başlayalım. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Başlarına gelen olaylara verdikleri davranış biçimi cevaplarıyla. Kimler
Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa çıkarlar. İşte onlar hüsrandan, cehennemden, dalaletten kurtulanlardır. Ve takva sahibi olanlardır. Onlar için Allah Teala muhtevayı açıkça koymuş ortaya. Bu insanlar için Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, görme hastasının üzerindeki, basar hastasının üzerindeki hicabı mestureyi alırız. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alırız, görme hastasının üzerindeki perdeyi, vakrayı gene alırız diyor. O kişinin gözleri görmeye başlar diyor. Onların kulaklarındaki vakrayı alırız diyor. Görme, işitme hastasındaki mührü alırız diyor. Onların kalplerindeki ekinneti alırız diyor. Onların kalplerinin mührünü açarız diyor ve kalplerine ihbat koyarız diyor. İdraki önleyen müesseseyi alırız, idraki sağlayan ilahi bir mekanizma koyarız oraya, o kişinin idrakini açarız diyor. Böylece bu kişi yedinci basamağa ulaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insanların muhtevasına bakalım beraberce. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar üç şekilde dilemezler. Bir, kayıtsız kalır kişi. Kendisine tebliğ mutlaka yapılacaktır, yapılmıştır. Yapıldığı zaman ilgilenmez. Yani davete icabet etmez ama tepkisi yoktur. İki, davete icabet etmediği gibi karşı çıkar. Sen yanlış biliyorsun der. Bu yaptıkların, bu söylediğin şey yalan der. Karşı çıkar ve Allah'ın ayetlerini böylece inkar etmiş olur. Buna ayrı bir formül uyguluyor Allah Teala. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı çıkıyor, kendisine tebliğ yapana karşı çıkıyor, onunla tartışıyor, hatta kavga ediyor. Nefret ediyor ondan, nefretle arkasını dönüyor. Böyle insanlara Allah-u Teala'nın farklı dizaynı var. Bir de karşı çıkmak bir tarafa, karşı çıktığı gibi, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor öğretisiyle. İşte bu üç çeşit insanın üç ayrı cezalandırma müessesesi var Allah-u Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine ihtar edildiği halde, kayıtsız kalarak bunu kabul etmeyenler, Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde ifade ediliyor bu insanlar. Ve Allah Teala diyor ki, bu Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde, onlar diyor, kendilerine tebliğ yapıldığı zaman mümin olmazlar. Sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Allah diyor onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar diyor. Görme hastalarının üzerine, gözlerinin değil, görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde koyar diyor. Onların diyor İşitme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Ve onların kalplerine
sekinnet isimli bir engel koyar diyor Allah. Onların kalplerini mühürler diyor. Kalplerindeki idrak hassasını mühürler diyor. Görme hassasını mühürler, işitme hassasını mühürler ve kalplerindeki idrak hassasını mühürler. Bunlardan sadece görme hassasının mühürlenmesi, görme, basar isimli görme hassasının üzerine gışavet adlı bir perde çekilmesiyle gerçekleşiyor. Peki, bu insan itiraz etmemiş bir insan. Uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Peki, inkar etmiş birisi karşısına çıkmış, tartışmış ve nefret ediyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor ki, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Allah'a ulaşma dileğini öğrettiğin zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir perde çekeriz diyor. Seni görmelerine, seni irşat makam olarak görmelerine engel oluruz diyor. Onların diyor, kulaklarına seni işitmelerine engel olmak için vakra koyarız diyor. Onların diyor, kalplerine seni idrak etmelerine mani olmak için ekinnet koyarız diyor. Onlar kör, sağır ve dilsiz olurlar diyor. Ve arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. İşte kalplerine engel koyulanların durumu. Öyleyse kalbine kişinin engel konulmuş. Bu engel sebebiyle de kişi ekinnet sebebiyle idrakten yoksun. Birinci grup sadece kabul etmiyor, tepkisiz. İkinci grup kabul etmiyor, nefret ediyor, kavga ediyor, itiraz ediyor. Bunlara Allah Teala bunların uzuvlarına engel koyuyor. Peki bir üçüncü grup var. Hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel koyuyor. Engel oluyor. İşte bu insanlar için de Allah Teala ikisini birden uyguluyor. Hem görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor, engelliyor, hem de görmeyi temin eden gözleri hicab-ı mestureyle örtüyor, işitmeyi temin eden uzuvları, kulakları o kulaklara vakra koyarak engelliyor ve kalbe ekinnet koyarak kalbin de uzuv olarak idrak etmesine engel oluyor. Öyleyse kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu müessese çok açık ve kesin. O insanların hem uzuvlarını görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor, hem de hastalarını gene görmekten, işitmekten ve idrak etmekten alıkoyuyor. Hem uzuvlar hem hastalar beraber. İşte
bu konuda Allah-u Teala'nın söylediği, uzuvlar konusunda söylediği işaret hem söylediğimiz İsra Suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde hem de Araf Suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamıştır. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar dalalettedirler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada insanların kalplerine baktığımız zaman o insanların kör, sağır ve dilsiz olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki insanların büyük kısmı başlangıçta kendilerine tebliğ yapıldığı zaman inkar ediyorlar, karşı çıkıyorlar ve hem uzuvlarının hem de hastalarının kapanmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın sistemleri herkes için otomatik çalışır. Ya insanoğlu Allah'ın davetine icabet eder ya da etmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhteva 7. basamakta buraya dayanıyor. Ama her kim Allah'ın söylediklerine itiraz etmezse ne olur? Allah Teala onun kalbine sadece ihbat koyar. Onun kalbinde ekinnet yoktur. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onun kulaklarında vakra yoktur. Onun görme hassasının üzerinde gışa ve tatlı bir engel yoktur. Onun işitme hassası mühürlü değildir. Onun idrak hassası mühürlü değildir. Kalbi de mühürlü değildir. Neden? İtiraz etmemiştir ki Allah Teala onu bu tarzda bir cezalandırma işlemine tabi tutsun. Öyleyse muhtevayı bu noktaya taşımadan evvelki olaylara gelin beraberce bir defa daha bakalım. 7 basamaktan bahsediyor. 1. basamakta ne olur? 1. basamakta insanlar olayları yaşarlar. Allah Teala buyuruyor ki insanlar olayları yaşarlar. Ama kısas üzerinize hoşunuza gitmese de farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizlerin hoşunuza gitmez ama sizler için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama sizler için şerdir. Siz bilmezsiniz diyor. Allah bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar her zaman yanlış hüküm verebilirler başlangıç noktasında. Doğru tercihi yapabilenler Kur'an hükümlerine uyabilenlerdir her zaman. Bir de geliyoruz 2. basamağa. Allah-u Teala özellikle insanları inceliyor. İnsanları imtihanlara tabi tutuyor. Ve bu imtihanlarda kazanabilenler, onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler çıkıyor. Allah'ın her an insanlar imtihanlarıyla karşı karşıya. Herkes Allah-u Teala'nın sözüne dikkatle bakalım. Her sene onları birkaç defa imtihana tabi tuttuğumuzu bilmezler mi diyor.
insanların davranışlarıyla insanların kendilerini ortaya koymaları söz konusudur. İşte burada Allah-u Teala'nın daveti, kendisine daveti söz konusu. Bu musibetlere cevap verenler, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte kendilerine musibet isabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar sadece kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Nitekim Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde 157'de, Bakara 157'de işte onlar hidayete erecek olanlardır diyor. Hidayette olanlardır, hidayete erecek olanlardır. Hidayette olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar ama hidayete ermek ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta gerçekleşir. Ve de kim bu insanlardan kim musibetlere böyle bir muhteva tanıyorsa, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa, işte onlar üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. Onlar üçüncü basamağın sahibi olurlar. Üçüncü basamak oluşur oluşmaz da Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Yunus suresinin, affedersin, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Yusuf, وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala sadece o insanlara, biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlara, kendilerine musibet isabet ettiği zaman, bunu diyen insanlara Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusudur. Bunu diyen insanlar Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde onlara tebliğ yapıldığı zaman evvelce gözleri kapanmış olabilir, kulakları kapanmış olabilir, kalpleri kapanmış olabilir, görme, işitme ve idrak hastaları kapalı olabilir. Ama Allah-u Teala onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Tebligat daha evvel yapılmışsa kapatılmıştır uzuvlar. Ama akılları başlarına gelip de Allah'a ulaşmayı dilediklerinde derhal bütün uzuvlar ve hastalar açılır. İşte o insanlar Allah'ın huzurunda beraat edenlerdir. Onlar ölüyken hayata getirilenlerdir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi dünya hayatına ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Allah'ın huzuruna ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli ulaşması söz konusudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar buraya, yedinci basamağa ulaşabilir. Onlar Allah-u Teala'nın mükafat verdiği insanlardır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kesin olarak görünüyor ki, sadece Allah'a ulaşmayı
dilemeyen insanlar dalalette. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hususu gerçekleştirmektir. Allah Teala'nın indinde bu muhteva tayininde görünen odur ki sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ölü olmaktan dünyaya karşı dünyadaki mürşidi görmek açısından kör iken, onun sözlerini işitip idrak etmek açısından idraksizken, işitemezken, kalpleri de bu açıdan idraksizken, onların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Dünyadaki bu manevi ilme karşı ölüler. İrşat makamına karşı ölüler. Sonra da Allah Teala onları canlandırdığını, hayata getirdiğini söylüyor. Onların dünyaya bakan gözlerini açarak, dünyadaki sözleri, mürşidin sözlerini işitmesini sağlayarak ve o söylenenleri idrak etmelerini sağlayarak. Ölüyken hayata getirdiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. 4. basamakta kişinin görme hastasıyla gözlerin üzerindeki engel alınıyor. Görme hastası açılıyor, gözlerindeki hicab-ı mestüre alınıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakra alınıyor ve işitme hastalarının mührü açılıyor. 7. basamakta kalplerindeki ekinnet alınıyor, kalplerindeki mühür açılıyor ve kalplerin içine ihbat konuyor. Burası 7. basamaktır. Artık o kişi bir ölü değildir. Allah'ın ayetlerine karşı ve irşat makamına karşı canlı, gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. ترجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz cennet ve cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes Allah-u Teala hangi miktarda ömür biçtiyse o süre bu dünyada yaşamak zorundadır. Ve bu yaşantısının sonunda ne olacağını da bilmesi gerekir. Kıyamette bütün mizanlar neticeyi gösterecektir. Herkesin bir sonucu olacaktır. Ya kazandığı dereceler fazla ya da kaybettiği dereceler fazla. Ne zaman bir hasene işlerseniz derecat kazandıracak bir olay. Birine bir iyilik yaparsanız, Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, her birinde derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz takdirde, yasak ettiği fiili işlediğiniz takdirde, bir başkasına kötülük dokundurduğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Allah'ın ölçüsü kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız süre 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Ama cennet hayatınız veya cehennem hayatınız milyarlarca yıldır. Sonsuz bir hayat, hem de ölmeniz de mümkün değil. Sonsuza kadar milyarlarca sene yaşayacağınız o cennete veya cehenneme gitmek şu dünyadaki derecelerinizin neticesine göre tayin eder. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennettir. Ebediyen orada kalırsınız. Asla cennetten çıkıp da cehenneme girmek diye bir olay söz konusu değildir. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa cehenneme gireceksiniz. Ebediyen orada kalacaksınız. Asla cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey söz konusu değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki kim zerre kadar bir iyilik işlerse onu görür. Kim zerre kadar bir kötülük işlerse, günah işlerse onu görür. Bu ayeti bir cennet veya cehennem ayeti olarak değerlendiriyorlar. Oysa ki Allah-u Teala sadece hayat filminizden bahsediyor. hepinizin rakamlı kitapları olacak. Kitaben merkumen. Hayatınızın her saniyesini kiramen katibin melekleri filme alıyor. Üç boyutlu filme alıyor. Ekransız, perdesiz, görüntünüz üç boyutlu olarak ortada oluyor. Doğumunuzdan öldüğünüz ana kadar bütün hayatınız yetmez. Sadece fizik vücudunuzun davranışları değil, aklınızın da filmi orada. Düşüncenizin de filmi orada. Ne düşündünüz, ne yaptınız, ne kadar samimisiniz? Acaba bir insana kötülüğünüz dokunduysa, onu bilerek mi o suçu işlediniz ki dereceniz ona göre tayin eder? Yoksa o günahı işlemek istemediniz, öyle bir niyetiniz yoktu ama olay o tarzda teşekkür etti. O zaman farklı derece tahakkuk eder. Her olayda yaptığınız her kötülüğün ölçüsü vardır, taammüt ölçüsü. Tasarlayarak mı o kötülüğü yaptınız? Özellikle isteyerek mi o kişiye kötülük ettiniz? Yoksa siz kötülük yapmayı istemediniz ama şartlar onu getirdi. Sizin iradenizin bir rolü olmadan. Basit bir misal. Birisi köşe başında bekliyor. Gecenin saat ikisinde oradan geçen adamı kararlaştırmış kafasında. Karşısına geçiyor. Tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Adamı öldürüyor. Bu bir taammüttür. Kasıt vardır. Kasta makrun bir olay söz konusudur. Birisi başka birini haksız yere öldürmüştür. Ona göre derecat yazılır. Hayat filmine ona göre derecat yazılır. Kim diyor haksız yere bir mümini öldürdüyse onun gideceği yer ne kötü bir yurttur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir adam tabancasını temizliyor bahçede ama tabanca elinden kaçıyor. Mermide bir tek mermi var namluda da. Tetik bir yere takılıyor, tabanca ateş alıyor, yoldan geçmekte olan birisini vuruyor. Adam ölüyor. Şimdi bu adam düşünce platformunda her şey açıkça görüleceği üzere o adamı öldürmeyi planlamamıştır. Düşünceleri o sırada tabancanın üzerindedir. Temizlemekle meşguldür. Kasta makrun bir olay, taammüt olayı yoktur. O ölen zatın ölümünde bu kişinin sadece dikkatsizlik ve tedbirsizlik payı vardır. Sonuçta bir başka hayatın son bulmasına sebebiyet vermiştir ama kasıt yoktur. Bu adamın kaybettiği derecatla kasten adamın tabancasındaki bütün kurşunları sarf ederek öldüren kişi arasında büyük fark vardır. Öyleyse taammüt önemlidir ve hayat filminizin çok önemli bir rüknüdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz hayatınızın her saniyesini içerir. Hem düşüncelerinizin hem de sizin aksiyonlarınızın neticelerini ortaya hiçbir şek ve şüpheye meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde koyar. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü ağızlarınızı mühürleriz. Uzuvlarınız yapacaklarını gösterirler. Ellerinizin yaptıklarınıza ayaklarınız da şahitlik eder diyor Allah Teala. Ayaklar da görürler. Sevgili kardeşlerim, siz de şahitlik edeceksiniz kendi hayatınıza. Ve düşüncenizi göreceksiniz orada. Fiiliyatınızı da göreceksiniz. Ve elinizdeki mizan, taammüt miktarına göre bütün fiillerinizin %100 en doğru hesabını yapacak bir kompütür, ilahi kompütürdür. Göreceksiniz ki o gün size kıl kadar zulmedilmemiştir. Hayatınızın filmine hangi dereceler, hangi an geçmişse hepsi tam gerçeği yansıtmaktadır. Adaleti temsil etmektedir. Bir adı El-Hak olan Allah-u Teala sizin hakkınızı kimseye çiğnetmemiştir. Ama hak etmediğiniz bir şeyi de size asla vermemiştir. Hakkın gereğini 100 üzerinden 100 ile tam olarak mizan gerçekleştirmiştir. İşte kıyamet günü bunu görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kıyamet günü muhteva açıkça ortaya konulur. Konulursa ne olur? Sadece iki tane alternatif vardır. Bir, kaybettiğiniz dereceler fazladır. İki, kazandığınız dereceler fazladır. Cennet ve cehennemin başlangıç standardına hadi beraberce ulaşalım. Kıyamet gününe ulaşalım. Ne olur kıyamet günü? Kıyamet günü zaman biter. Ne zaman başlamıştır? Allah-u Teala kainatı yarattığı an bir tek noktayı patlatarak oradaki bütün enerji partiküllerini, bütün gezegenleri oluşturmak üzere ait oldukları yere göndermiştir. Ve bir noktadan patlayarak ondan devamlı uzaklaşmakta olan noktalar sebebiyle, bir noktadan patlayarak oradan devamlı uzaklaşmakta olan partiküller sebebiyle zaman başlamıştır. O partiküller ulaştıkları yere ulaştıkları zaman her bir çift enerjiden, nötronodan bir çift elektron oluşur. Bir çift karşı elektrondan da bir çift karşı nötronodan da bir çift karşı elektron oluşur. Sonra Allah-u Teala elektronları ve karşı elektronları atomlarla şekillendirir. Künnes ve künnes kanunlarına göre. Ve böylece maddeyi oluşturur. Orada sonsuz hızla hareket edebilsin diye enerji partikülleri halinde ait oldukları gezegenlere ulaşan enerjiler maddeye dönüşürler ve gezegeni oluştururlar. Ve bütün gezegenlere Allah-u Teala birbirinden ayrılmaları istikametinde bir kinetik enerjiyi o gün, kıyamet günü verdi. Bütün gezegenler bu sebeple her an birbirinden uzaklaşmaktadırlar. Yani kainat devamlı büyümektedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhteva görüyorsunuz. Nasıl bir olgu bu? Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve dengeli bir şekilde her gezegen öyle bir büyüme içerisinde ki şekil hiç bozulmuyor. İnsan vücudunun oluşturduğu kainat giderek büyüyor. Aynı şekil hiç bozulmaksızın. Sonra ne olacak? Bir gün Allah'ın bütün gezegenlere verdiği bu kinetik enerji, itiş enerjisi sona erecek, kıyamet kopacak. İşte konumuz kıyamet günü başlar. Ne olur? Sonra birinci defa üfürüldüğü an kinetik enerji sona ermiştir, büyüme durmuştur. Sonra birinci üfürülüş. Ve dünya üzerinde yaşamakta olan herkes sonra birinci üfürülüşte ölmüştür. Ondan evvel yaşayan herkes zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecektir. Ve zaman, durmuş olan zaman tersine dönecektir, geriye dönecektir. O güne kadar geçmişten geleceğe gelen zaman, o gün sura birinci üfürmeyle duracak, herkes ölecek, zaman duracak, sonra da zaman otomatik olarak geriye dönecektir. Neden? Çünkü kainatın büyümesi durunca o gezegenleri birbirinden ayıran kinetik enerji sona erince gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekme olayı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dünya güneşle birleştiği zaman, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Ay büyük gezegen olan dünya tarafından çekilecektir. Kendisine yapıştırılacaktır. Güneş de dünyayı kendisine çekecektir. Diğer bütün etrafındaki gezegenlerle birlikte. Her güneş sistemi daha büyük bir güneş sistemi tarafından çekilecektir. Böylece bütün sistemler en yakınlarını kendilerine alarak daha büyüklerine ulaşacaklardır. Ve kainat giderek küçülecektir. Yani o başlangıç noktasına doğru her şey bir geri dönüş haline girecektir. İşte bu zamanın tersine çalışmasıdır. Ne olacaktır zaman tersine çalışınca? Kıyamet günü ölenlerden başlayarak zaman geriye doğru gittikçe herkes canlanacaktır. Kendi hayatta oldukları zamana zaman geriye dönüp ulaştığında o insanlar canlanacak ve mezarlarından yukarıya doğru, mahşer meydanına doğru, göğün yedinci katındaki mahşer meydanına doğru yollanacaklardır. Ne olmuştur insanlar? Kıyamet günü ölenler o gün ölmüştür, evvelkiler daha evvel ölmüşlerdir. Birinci ölüm bitmiştir. Ve birinci defa diriltilmişlerdir. Ne olması lazım Kur'an-ı Kerim'e göre? İki defa ölüm, iki defa dirilme olmasıdır. Ne olmuştur? Birinci defa ölmüşlerdir ve birinci defa herkes dirilmiştir. Dirilenler de uçarak oraya, mahşer meydanına ulaşmışlardır. Ve sura herkes mahşer meydanına ulaştığı zaman ikinci defa ölür. Herkes bir defa daha ölür. Neden? Çünkü herkesin yaşayacağı bir hayat var bundan sonra sonsuza kadar yaşayacağı cennet veya cehennem hayatı. Bu hayatta yaşlanmak yoktur. Herkes aynı yaşta cennete veya cehenneme girer. Babanız da aynı yaştadır, dedeniz de aynı yaştadır. Bütün insanlık tarihi boyunca yaşayan Adem Aleyhisselam da, bütün peygamberler de aynı yaşta olarak yeniden canlandırılacaktır. Yetmez, enerji bedeni olarak canlandırılacaktır. Bir daha yaşlanmak diye bir olay hiçbir zaman tahakkuk etmeyecektir. Böyle bir hususu Allah-u Teala'nın sağlayabilmesi için ne olması lazım? Evvela insanların ölmesi lazım. Onun için ikinci defa ölüyoruz ve Allah-u Teala ikinci defa sura üfürdüğü zaman bu oluyor. İkinci defa ölüyoruz. Bir defa daha sura üfürüyor İsrafil Aleyhisselam. Üçüncü defa üfürüldüğü zaman hepimiz yepyeni bir hüviyetle, enerji bedenlerle aynı yaşta olarak cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek standartlarda yeniden canlandırılıyoruz. Sura üçüncü üfürülüş, kıyametin işaretleri tamamlanmıştır. Üç üfürme de tamamlanmıştır. Herkes yeniden dirilmiştir. Dünyaya insan olarak gelenlerin hepsi cinler de ayrı bir yerde, onlarda da aynı işlem tahakkuk etmiştir. Sonra ne olacaktır? İki defa öldük, iki defa dirildik. Sonra nefslerimiz fizik vücudumuzun içine girecektir. Nefsler ve fizik vücutlar birleştirilecektir. Züvvicet nefsevim diyor Allah-u Teala, nefsler birleştirildiği zaman. Sonra ne olacaktır? Sonra hepimiz mahşer meydanından uçarak indi ilahiye ulaşacağız. İndi ilahide bütün insanların hayat filmi var. Bütün insanlar doğumlarından ölümlerine kadar olan bütün hayatlarını, düşüncelerinin de bulunduğu bir üç boyutlu film çekiminde göreceklerdir. Hologram usulü bir film. Her saniyesinde ya derecat kaybetmişsinizdir ya da kazanmışsınızdır. Fiiliniz de ortadadır, düşünceniz de ortadadır. Kazandığınız derecelerde, kaybettiğiniz derecelerde ortadadır. Orada bir gün dünya üzerindeki 1000 yıla eşittir. Yani 24 saatlik bir zaman parçası 1000 yıldır. Öyleyse 100 sene yaşamış olan birisinin hayat filmi 2.4 saatte yaklaşık olarak diyelim 2.5 saatte sona erecektir. Allah hesabı çabuk görendir diyor Allah-u Teala. Orası mahkeme-i kübradır. Yaptıklarınızı size uzuvlarınız haber verecektir diyor. Allah-u Teala diyor ki yaptıklarınızı size göstereceğiz. Orada ağzınızı mühürleyeceğiz diyor. Ve hayat filmlerimizi elimize verilen mizanlarla takip ediyoruz. Herkes takip ediyor. Netice 2.5 saat sonra, 5 saat sonra film bitmiştir. Bütün insanlar hayat filmlerini görmüşlerdir. Kimin hayat filmi artı sonuca, zahit sonuca ulaşmışsa, yani kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onun hayat kitabı kendisine sağdan verilir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onun da hayat filmi kendisine soldan verilir. Onların gideceği yer cehennemdir. Birincilere ashab-ı meymene diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de ikincilere ashab-ı meşeme diyor. Meymene kitapları sağdan verilenler, meşeme kitapları soldan verilenler. Meymene cennete girecekler, meşeme cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre, 72. ayet-i kerimesine göre hepimizin gireceği yer cehennemdir. Cennete girecek olanların da hepsi, cehenneme girip de cehennemde ebediyen kalacakların da hepsi cehenneme girer. Cehennemin kapıları elektronik sistemlerle donatılmıştır. Kimin gözlerinde hicab-ı mestire varsa, kalbinde ekinnet varsa, kulaklarında vakra varsa, onlar cehennemin kapısından uçarak içeriye giremezler. Cehennemin kapıları yükseltilecektir ve kapının altından sürünerek, burunları yere sürtülerek cehenneme girmek mecburiyetinde kalacaklardır. Cehenneme gidecek olanlar için giriş şekli böyle tayin ediyor. Cennete girecek olanlarsa birinci gün cehenneme gireceklerdir. Niçin? Cehennemdeki korkunç hayatı görmek ve Allah kendilerini cennetine kabul buyurduğu için sonsuz hamd ve şükretmek için cehenneme gireceklerdir. Bütün cehennem faktörleri görülünce ondan sonra serbestçe cehennemden çıkacaklardır. Ait oldukları cennete ulaşacaklardır. Öyleyse kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur insanların arasında. Herkes cehenneme girecektir ama cehennemde mutlaka aynı gün, kıyamet günü cennete girecek olanlar ayrılacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu durumda ne oluyor? Herkes cehenneme giriyor. Bir kısmı uçarak, bir kısmı sürünerek. cehenneme giriyor. Ama sürünerek girenlerin cehennemden çıkması söz konusu değil. Onlar ebediyen orada kalacaklar. Oradaki elektronik sistemler onların gitmesine asla müsaade etmez. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Cehenneme gidenlerin cehennemde kalacağı, cennete girenlerin cennette kalacağı noktasına ulaşıyoruz. Şimdi insanlar derler ki, zerre kadar derecat kazanan onu görür, zerre kadar derecat kaybeden onu görür. Allah Teala onu yaşar demiyor, onu görür diyor. Hayat filminizde her zerre kadar yaptığınız derecat kazandırıcı işlemlerde size derecatın verildiği.

derecat kaybettiğiniz seyyiatin karşılığını da orada göreceksiniz ki size asla kıl kadar haksızlık yapılmamıştır. Bu ayeti kerimeye dayanarak cehenneme girenleri Allah Teala cehennemden alacaktır. Yaptıklarının karşılığını cehennemde onlara ödettikten sonra seyahatlerinin karşılığını onları cennetine alacaktır. Hangi dereceleri ne kadar derecat kazanmışlarsa o kadar derecenin karşılığında da onları cennetine alacaktır deniyor bu ayet sebebiyle. Halbuki Allah Teala orada görmekten bahsediyor. Sadece hayat filminizde göreceksiniz. Şu büyük hakikati hiç unutmamamız lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları biliyorsunuz. Başkalarına da öğretmekle vazifelisiniz ki cehenneme bir defa giren cehennemden çıkamaz. 30 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Cehenneme giren cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalır. İşte ibret olsun diye 30 ayeti kerimeyi size şimdi söylemek istiyorum. Birinci ayet, Araf 36. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Geri kalanları zaman kaybetmemek için okumuyorum ayet-i kerimenin devamında geri kalan kesimleri. Çünkü bize buraları lazım ve 31 tane ayet-i kerime okumak durumundayım. Ülâike ashabün nârı, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidûn, orada ebediyen kalacaklardır. Araf 36. Ahzab 65. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Ülâike ashabün nârı hüm fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 4. Bakara 39. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 5. ayet Bakara 81. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Her biri başka bir sebeple cehenneme girenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Şu anda bizi alakadar eden şey onların suçları değil. Orada ebediyen kalıp kalmayacakları ve her seferinde 5. ayet olduğu Bakara 81'de Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn diyor Allah-u Teala. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 217. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 7. Bakara 257. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 275. 8. ayet-i kerime. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş edilirler, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Her seferinde ayrı bir cepheden bakıyor olaya Allah-u Teala, cehenneme atılma sebebine ve her seferinde aynı şeyi söylüyor. Onlar ateş edilirler, orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime, Beyyine 6. Fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Cehennem ateşinin içindedirler, orada ebedidirler, ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime, Cin 23. Fe inne lehu nâri cehenneme. Onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Hâlidîne fîhâ ebedâ.

sonra da ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala Enam 128 halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah'ın dilediği şey nedir? Cehennemin göklerinin çatlaması. O hariç, onlar o zamana kadar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın dilediği şey, cehennemin yok olma zamanı hariç, hepiniz ebedi olarak oradasınız diyor. Enbiya 29, Enbiya 99, 12. ayet-i kerime diyor ki Allah-u Teala, küllün fiha halidun, onların hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır, cehennemde kalacaklardır. 13. ayet-i kerime Haşr 17, ennehuma fî nâri hâlidîne fîhâ. Ebedi olarak muhakkak ki o ikisinin akıbeti de kalacakları cehennem ateşidir. 14. ayet-i kerime hâlidîne fîhâ مَا دَامَتُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبِّكَ. Onlar Rabbin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, yani dilemedikçe ebediyen orada kalacaklardır. Hâlidîne fîhâ, ebediyen orada kalacaklardır. Ama Allah Teala cehennemi yok edince hiç kimse orada kalmayacaktır. 15. ayet-i kerime mücadele 17. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 16. ayet-i kerime hüve hâlidûne fîn nâri. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. Müminin 103. Fî cehenneme hâlidûn. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. 18. Utülü evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. 19. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulu ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Öyleyse ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehenneme, cehennem kapılarından girin. 20. ayet-i kerime Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ama zaman da bitecek. Bittiği zaman artık cehennem de yok olacak, cennet de yok olacak. Onlar zamanlar var olduğu sürece bütün zamanlarda orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Nebe 22'de littagine meaben cehennem azgınların varacakları yerdir diyor. Bu 23'te de lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 20 ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. İnsanların cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağına dair.
cehennemin yok edilmesi hariç orada kalacağına dair. 21. ayet-i kerime yutkilhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşe atılır diyor Allah Teala. 22. ayet-i kerime Nisa 93. Fe cezaühü cehennemü haliden fiha. Onların cezası cehennemdir. Orada ebedi olarak kalmak üzere. 23. ayet-i kerime Nisa 93. Söyledik. Onların fe cezaühü cehennemü haliden fiha. Onların cezası orada ebediyen kalmak üzere cehennemdir. 23. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onları Allah cehennem yoluna ulaştırır, ebediyen orada kalacaklardır. 24. ayet Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi Ülaike ashabin nari hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Ülaike ashabin nari halidine fiha. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 26. ayet-i kerime Tövbe 17 Ülaike habitat amalehum ve fî nârihüm hâlidûn. Onların amelleri boşa gitmiştir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar ebediyen ateş içinde olacaklardır. Cehennem ateşinin içinde olacaklardır. 27. ayet-i kerime Tövbe 63 Fe enne lehu nâri cehenneme hâliden fîhâ. Muhakkak ki onlar için cehennem ateşi vardır, ebediyen orada kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Tevbe 68 Vel küffâre nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ve kafirler için cehennem ateşi vardır, ebediyen orada kalmak üzere. 29. ayet-i kerime Ülâike ashâbin nâri hum fîhâ hâlidûn. Onlar için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 30. ayet-i kerime Kıylet hulü ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin denilecektir onlara diyor Allah Teala. 31. ayet-i kerime İnnel mücrimîne fî azâbi cehenneme hâlidûn. Muhakkak ki mücrimler ebediyen cehennem azabında olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de 31 tane ayet-i kerime insanların cehenneme girdikten sonra oradan çıkmalarının imkansız olduğunu söylüyor. Şimdi cehenneme girecek olanların 7 kat cehennemden hangisine gireceği konusundaki karinelerle çıkarılan sonuçlar, 7 kat cennetin, cehennemin en üst cehennemine girenler, ayetlerden gafil olanlar, yani ayetleri bilmeyenler. Yunus 7 diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların, bilmeyenlerin girecekleri yer cehennem, ama cehennemin alt katı değil, en alt katı değil, en üst katı. Bilmedikleri için, ayetlerden gafil oldukları için, öğrenmedikleri için, belki bilselerdi
öyle yapmayacaklardı. Ama bilmedikleri için cehennemin en üst katı söz konusu. Sonra ikinciler, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler. Yunus 45 diyor ki Allah Teala kat hasirellezine kezebu bil likail illahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki o Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler hüsrandadırlar. Onlar hidayete eremezler. İşte bu Allah'ın ayetlerini tekzip edenler en yukarıdan başlamıştık. En üstteki cehennem, onun bir altındaki cehenneme giriyorlar. Yani aşağı doğru cehennemleri sayıyoruz. Aşağı doğru olan cehennemlerin en üstündeki, sonra aşağı doğru ikinci kattaki, en alttaki yedinci kat olacak. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. Sonra lanet alanlar ve ahdlerini bozanlar, Allah'a misak vermelerine rağmen ahdlerini bozanlar, onlar üçüncü kat cehenneme, daha alttaki cehenneme girecekler. Rad suresi 25. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Onlar ki Allah'a misak verdikten sonra ahdlerini bozarlar, Allah'a verdikleri ahdlerini bozarlar. Ve yaktavune ma emerallahu bihi en yusale. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, vuslatı keserler. Ve yufsudine fil ardı, arzda fesat çıkarırlar. İllâke lehumül lâneti, onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehum suiddar, onlar için ne kötü bir yurt var, cehennem. Kim bunlar? Ötekilerden, ikisinden de farklı. Çünkü Allah'ın lanetine de muhatap olmuşlar. Allah'ın ayetlerini bozuyorlar, yetmez. Bilerek, isteyerek bozuyorlar. Başka insanların da dalalete kalmasına sebebiyet veriyorlar. Bilerek, isteyerek yapıyorlar bunu. O zaman kasıt var ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar, lanet alıyorlar. Onların gidecekleri yer cehennemin üçüncü katı, aşağı doğru inen cehennemin üçüncü katı, yedinci kat, en aşağıdaki kat. Sonra dördüncü kata inecek olanlar, Ahzab 67'de Allah Teala diyor ki: "Ekalu Rabbena inna etana saadetena ve kübera'ina fe'adallina sebila." Ey Rabbimiz, muhakkak ki biz saadetlere, devrimizin saadetlerine, din konusunun ileri gelenlerine ve kübera'ina ve büyüklerimize itaat ettik ve senin yolundan saptık, yani onlar tarafından saptırıldık. Rabbena atihim dıfeyni minel azabi, onlara azaptan iki kat ver. Ve vel anhum lanen kebira, ve onları büyük bir lanetle lanetle derler. İşte kim başka insanların yoldan sapmasına sebebiyet veriyorsa, onlara sadece lanet değil, büyük lanet söz konusu. Yani burada büyük olmaları sebebiyle ve her konunun ileri gelenleri olmaları sebebiyle, sözlerine güvenilir olduğu için, onlara güvenerek onların gittiği yoldan gidenlere Allah-u Teala cehenneme götürüyor onları, ama onları o yola sevk edenlerin gideceği yerin büyük lanet almakla oluşan dördüncü kat cehennem olduğunu görüyoruz. Ve beşinci
kat cehenneme inenler, cehennemin beşinci katına inenler, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine tabiler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰهِنُونَ İndirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edicilerin hepsi lanet eder. Burada sadece bu cehenneme giden birkaç kişinin laneti değil, bütün lanet edicilerin laneti var. Çünkü burada artık kesinleşmiş bir olay var, kasit var. Bilerek, isteyerek Allah'ın hidayetini örtüyor insanlar.

0: Daha aşağı inenler, altıncı kat cehenneme inenler, Resullerle ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki: "Felanukimu lehum yevmel kıyameti vezna zalike cezaihum cehennemi bima keferu ve tehazu ayati ve resulü huzuva." Diyor ki Allah Teala o kişiler için ki onlar için cehennem günü kıyamet bir mizan tutulmaz. Onların cezaları cehennemdedir ki onlar Allah'ın ayetlerini örtmüşler, yani bilerek gizlemişler ve Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay etmişlerdir. Bunlar daha alt bir cennete girecekler. Bunların muhtevasında daha ötesi var. Allah'ın ayetlerini sadece örtmekle kalmıyorlar. Resullere de hakaret ediyorlar, onlarla alay ediyorlar. Ve yedincisi, yedinci kat cennete girecek olanlar, şeytanın yoluna girenler, büyüyle ve hüddamla uğraşanlar. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde, Allah Teala diyor ki onlar onu sihri ve sihre ait olan bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi diyor. Kendi nefislerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı. Bu büyüyle ve sihirle uğraşanların, yani dünya üzerinde bilerek şeytanın kölesi olanların, kulu olanların şeytandan öğrenecekleri büyü ve sihir için şeytanın kulu olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bu cehennem Allah'ın kulu olmaktan kişinin bilerek isteyerek çıkması, şeytanın kulu olması ve şeytanın büyüsüyle ve hüddamıyla hayatı boyunca başka insanlara devamlı bu dünyada azap vermesi. Bunun karşılığını Allah Teala en ağır şartlarda ödetiyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar büyücüler, hüddam yapanlar, korkunç bir olayı gerçekleştiriyorlar. Bu olayda binlerce insana bir kişinin büyü yaparak onları bu dünyada yaşadıklarına pişman etmesi, zulmani ilimleriyle o kişilere kesintisiz rahatsızlık vermesi, azap çektirmesi, şeytani bir azabı dünya üzerinde binlerce insana çektirmesi sebebiyle onların gidecekleri yer cehennemin en alt katı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva tayinine bakıyoruz. Her olayın arkasında Allah-u Teala'nın adalete ne kadar kesin şartlarla riayet ettiğini görüyoruz. Ve insanların çoğunun cehenneme gideceği de ne yazık ki kesin. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların fırkalar şeytana kul oldular diyor. Şeytanın kullarının da gideceği yerin cehennem olduğunu Kur'an-ı Kerim 100'den fazla yerde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak diyor. 73 cevabı geliyor. Peki bunlardan gerçekten bir fırka mı cennete girecek? Evet, bir fırka. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Onların özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardır diyor. Nitekim Enam 153'te Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim. Allah ile olan Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sakın diğer sırat-ı müstakimin dışındaki Allah'ın yegane yolundan sizi ayıracak olan diğer fırkalara tabi olmayın. Bir tek fırkaya, sırat-ı müstakime tabi olun. Sadece onlar kurtuluşa ulaşacaklardır diyor Kur'an-ı Kerim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki 73 fırkayı eşit kabul etseniz, 73 insandan sadece bir insan cehenneme gidebiliyor, %2 bile etmiyor netice. Ama değişik rakamlarda olduğunu kabul edelim. İnsanların çoğunun cehenneme gideceği Araf 179'da da açıklanıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Onlar kör, sağır, dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler. Onlar hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. İnsanların çoğunun cehenneme gideceği kesin. Bir tek fırka hariç bütün insanların cehenneme gireceği kesin. Ve netice %90'ın ötesinde bir rakam çıkıyor. Cehenneme girecek olan insanların %'si. Şartları bir araya getirdiğiniz zaman daha baştan belli olay. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Ve insanlar cehenneme ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Din öğretenler de dilemiyorlar. Dini öğrenenler de dilemiyorlar. İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan esas Allah'ın hedefinden sapmış durumdalar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hedef, bütün insanları sadece bir dilekle Allah'a ulaştıracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişinin de gireceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken bize milaki olmayı, ruhunu bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte cennet, işte cehennem. Cennete girmek istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bırakın gerisini Allah yapsın. Siz sadece dileyeceksiniz, gerisini Allah gerçekleştirecek. Öyleyse Allah bütün insanlara cennetini vaat ediyor. Bir tek dilek mukabili. Öyleyse Allah'ın cenneti sizlerindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin Allah'ın cennetine ulaşmanızı, sonsuz mutluluklarla o cennet hayatını yaşamanızı ve bu kadar kolay bir şartla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin cennet ehli olmanız, dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanız dualarıyla, niyazlarıyla. El Fatiha mi az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahman Rahim. Salin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz. Ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız, kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken, benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki O her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaad olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kafirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyine delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın.
ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenü olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerine imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara müşrik

0: ve sabah akşam onu tesbih edin diye.
1: Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların

ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenü olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi,
mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenü olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki, siz amenü olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu
uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda illiyine ve sicciğine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz. Onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki terakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. Ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk günüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce
yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara andolsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki, şüphesiz O, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman, selam dediler. Hazreti İbrahim de, selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, gizlice ailesinin yanına gidip, hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu, yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi.
Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı varmış. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar ki iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayakkabıların top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişiye nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik ederseler ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: Pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.
5: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere İslam'ın amaçları ve araçları, yani İslam'da amaçlar nedir, araçlar nedir konusunu anlatmak istiyorum. Özet, İslam'da amaç ruhu ve çi, yani fizik vücudu, iki oldu. Üçüncüsü nefsi, dördüncüsü de iradeyi Allah'a teslim etmektir. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam dört teslimden ibarettir. Ruhu bir, ve çi, fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu dört teslim yedi safhada vücut bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha, birinci teslim, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safha, ikinci teslim, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safha, üçüncü teslim. Ne oldu? Beş tane safha oldu. İrşada ulaşmak altıncı safha, İradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safha, dördüncü teslim. İşte İslam'ın amaçları bunlar. Yedi tane safhayı yaşamak ve teslimleri gerçekleştirmek. Peki araçlar ne? Bunları yaparken hangi araçları kullanacağız? Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz, hacca gideceğiz ve bu bütün bu ibadetlerin hepsini terazinin bir kefesine koyun. Onların hepsinden daha önemli olan başka bir ibadet, zikir ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapacağız. Ve öyleyse bu muhtevada araçlar belli, ibadet çeşitleri. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtadır. Öyleyse vasıtayla hedefin ne olduğunu ayrı ayrı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bir dünya olayında hedef tayin ettiniz. Bir yerden kalkıp bir yere ulaşacaksınız. O yerden uzak ayrılıp hedeflediğiniz yere ulaşmak için bir vasıta kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 500 kilometre ötede bir yere gideceksiniz. Mutlaka bir vasıta kullanacaksınız. Bir otomobil, tren, uçak, otobüs, her neyse. İşte bu sizi bulunduğunuz noktadan alıp hedefinize götürecek olan nesne hangisi ise bu otomobil, tren, otobüs veya uçaktan hangisi ise o, bunların hepsi sizin için vasıtalardır. O vasıtayla hedefinize ulaşacaksınız. Öyleyse dikkat edin ki o hedefe ulaşmak için kullandığınız otomobil hedef değildir. O bir vasıtadır. Sizi hedefinize ulaştıracak olan bir vasıta. İşte tıpkı bunun gibi her şeyi yerli yerine yerleştirelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hedefler değildir bunlar. Bunlar ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. Nasıl bir yerden hedefinize ulaşmak için kullandığınız bir vasıta varsa, otomobil gibi, tren gibi, bu dört tane teslimi gerçekleştirebilmek için, yedi tane safhaya ulaşabilmek için vasıtalara ihtiyacınız var. Bu vasıtalar ibadetlerinizdir. Bunlardan en önemlisi ise zikirdir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak zikretmektir. Veya gene Allah'ın ismini Allah diye sessiz zikretmektir. Bir üçüncüsü, sizi asıl hedefinize, daimi zikir hedefinize götürecek olan, böylece vasıtayı hedefe ulaştıracak olan şey zikirdir. İbadetlerin en büyüğü. Dikkat edin ki buradaki hedef kelimesini ulaşmanız lazım gelen İslam'ın yedi tane safhasından bir hedef olarak kullanmadık. Bütün insanların Allah-u Teala daimi zikre ulaşmasını istiyor. Zikir, çok zikir, daimi zikir, üçü de farz. Öyleyse zikir de farzsa, çok zikir de farzsa, daimi zikir de farzsa ve insanlar bugün zikri farzların arasından çıkarmışlarsa, o zaman bir tehlike söz konusu İslam için. İblis, insanları hedeflerine ulaştırmamak için vasıtalardan bir tanesini yok etmiş, zikir. Diğer vasıtalara dokunmamış. Sebebi, çünkü öteki vasıtaların hepsi, bütün toplamı, bütün o vasıtaları kullansanız, hiçbir zaman hedefinize ulaşamazsınız. Bir, ulaşacağınız yerin çok yüksek olduğunu düşünün. Oraya tırmanabilecek özellikte olan bir vasıtayı kullanmadıkça oraya ulaşamazsınız. İşte o vasıta zikirdir. Bütün ibadetler zikir otomobilinin parçalarını teşkil ederler. Zikir başlı başına bir ulaşım vasıtasıdır. Ama diğer ibadetler olmaksızın tek başına zikirle Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edemezsiniz. Bütün ibadetleri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ve vasıtalardan bir tanesi de Allah'ın emirlerini yerine getirirken yasaklarından da kaçınmanızdır. O da bir vasıtadır. Hedefe ulaşacağınız vasıtalardan biri Allah'ın yasak ettiğini, yasaklarından kaçınmaktır. Yasaklarına riayet etmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olmuş? Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. 7 tane safayı ve 4 tane teslimi muhtevasına alan Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş. Ve sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Dört, fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir hususu işlemeyen bir hüviyete getirmişler. Beş, daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Altı, irşada ulaşmışlar. Yedi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O, sizin en üstün mutluluklara ulaşmanızı ister. Mutlulukların en üstünde iradenin de Allah'a teslim edilerek sonsuz bir saadete kavuşmak işte bu yer alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle beraber İblisin o korkunç tuzağına yaklaşalım. İblis neyi istemez? İnsanların Allah ile yakın bir ilişki içinde olmasını istemez. Allah'a teslim olmalarını istemez. Allah'ın dinini yerine getirmelerini istemez. Bunları engellemek için binlerce seneden beri iblis çalışmaktadır. Ve zaman içerisinde insanların yazdığı bir takım kitaplar bu hedefleri hep insanlardan uzaklaştırmışlar. Dört teslim, yedi safha. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zamanımızın en büyük hatası hedefleri iblisin yok ettiğinin insanların farkına varmamasıdır. Bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenlerin en büyük hatası vasıtaları hedef zannetmeleridir. İblis ne yapmış? Bütün hedefleri yok etmeyi başarmış 14 asırda. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar. Mürşide tabi olmayı da dilemiyorlar. Ruhlarını hiçbir zaman Allah'a ulaştırmıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmiyorlar. İrşada ulaşmıyorlar. İradelerini de Allah'a teslim etmiyorlar. Bunların hepsi 14 asır evvel gerçekleştirilen Allah'ın hedefleridir. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Allah'ın hedefleri. İnsanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah-u Teala, mutluluğu 7 safhada oluşturuyor. Her sonra gelen mutluluk bir evvelkinin üzerine yeni bir mutluluk alanı daha ilave ediyor. Ve neticede insan iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman mutluluğun bütün boyutlarıyla şu karşınızdaki ekranın bütününü kapladığını görüyor. Allah mutluluk deyince bunu ister. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, başka insanlarla aranızdaki kavganın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, hem emirlerin tam olarak gerçekleştirilmesi, hem de nehilere riayet etmeniz, Allah'ın yasakladığı hiçbir fiili işlemez hale gelmeniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ama kelimelerle o güzellikleri anlatmak işte o mümkün değil. Olmuyor. Kelimeler yetmiyor. sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dizayn içerisinde konumuza girdiğimiz zaman vasıtalar ve hedefler konusunda şeytanın başımıza ördüğü o korkunç tuzağı yakalamamız lazım. Diğer dinler çoktan unutmuşlar bu saydığımız 7 tane safayı, çoktan unutmuşlar. Ama o dinlerin içinde de az bir grup, %10'un altındadır diye düşündüğümüz bir grup, Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, din olarak kabul edilen veya bir dini yaşadıklarını düşünen insanların arasında da mutlaka az bir kısım bu güzellikleri hala yaşamakta. Asırlardan beri, bin yıllardan beri devam eden bir tabiiyet müessesesi. İnsanların irşat makamına teslim olmaları. Sevgili kardeşlerim, bunlar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa ulaştıracak olan şeyler. Ama bir tanesi var ki, bir hedef var ki, onu Allah-u Teala size otomatik olarak teslim etmeye kararlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Bir, ve o kişinin dünya saadetini günün yarısından öteye mutlaka ulaştırır. İki. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet saadetine kişi ulaşmıştır. Çünkü Allah'ın otomatik kanunları derhal harekete geçer. Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesreyi alır, rahim esmasıyla tecelliye başlayarak kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır, kalbindeki küfür kelimesini alır, yerine ihbat koyar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına güzelce bakın. Bu dizaynda sizin mutluluğunuz var. Unutmayın. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, Allah'ın katında hepiniz ayrı ayrı o kadar kıymetlisiniz ki, sizin de, sizin de, sizin de hepinizin Allah mutlu olmanızı ister. Hepinizin. Öyleyse nerede olursanız olun, ister dünyada verilen bu gezegende olun, isterseniz o hayat olan yüzlerce, binlerce gezegenden birinde yaşamakta olun, netice değişmez. İnsan olan bu mahlukunu Allah-u Teala bütün mahluklarından daha fazla seviyor. Madde bir, onun mutlaka mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamasını istiyor. Madde iki, hepsi bu kadar. Ve bütün Allah'ın indirdiği kitaplar insanları aynı hedefe yöneltmek için aynı şeyleri ihtiva eder. Hedefler açıkça bellidir. Dört tane hedefiniz var. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi sevgili kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyarak şu günkü İslam'ın haline bir göz atın. Bu teslimlerden eser kalmış mı? Bütün üniversitelerimizde din öğretisi yapılır. Yüzlerce üniversitede, İslam Üniversitesi'nde ve insanlara öğretile öğretile akaid öğretilir. Özellikle fıkıh öğretilir. İbadetler öğretilir, vasıtalar öğretilir. Ama hedefler öğretilmez. Çünkü öğretim mevkiinde olanlar hedefleri bilmiyor. İşte İslam'ı bugün bütün dünyada en geri planda bırakan sadece budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekniğin temeli Allah'ın elindedir. Ondan geri kalmamızın arkasında insanların Allah ile ilişkilerini kesmeleri ve Allah ile konuşulamayacağını, Allah'ın kimseye vahyetmeyeceğini zannetmeleri yatar. Bunların hepsi hurafedir. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde resullerim var olacak diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Allah Teala her devirde huzur namazının imamı var olacak diyor. O resullerden birisi de, o kavimlerde yaşayanlardan yaşayan resullerden birisi de mutlaka devrin imamıdır. Öyleyse şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz ve ulaşmamız lazım gelen yere dikkatle yaklaşmaya çalışıyoruz. Nedir olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Muhtevaya dikkatle bakın. 14 asırda değişen nedir? Değişen hedeflerin topyekün ortadan kaldırılmasıdır. Artık İslam'ın 7 tane safhasından, artık İslam'ın 4 tane tesliminden, 4 hedeften hiçbirisi söz konusu edilmiyor. İslam'ın büyük çaptaki öğretisi içerisinde, yani üniversitelerimizde artık insanlara bu esaslardan hiç bahsedilmiyor. Peki hedefler gerçekten Kur'an-ı Kerim'de var mı? Hadi gelin bakalım. Hedefler Kur'an-ı Kerim'de var mı? Her biri bir hedef. Bulunduğunuz noktadan ayrılacaksınız. 7 tane menziliniz var. Her birisi bir hedeftir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İlk defa bizi dinleyen bir kişi eski köye yeni adet diyecek tabii şimdi. Nereden çıktı bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ben dilemiyorum. Dilemezsem cehenneme mi gideceğim yani? Diyecek bu kişi. Biz de diyeceğiz ki evet kardeşim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen senin gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennemdir. Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, paçanı kurtarırsın, ya da dilemezsin. Ama o zaman istesen de istemesen de cehenneme gitmek mecburiyetindesin. İşte bunu demek mecburiyetindeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde söylüyor. Söylüyor mu? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'ennü bîhâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onları doyuma ulaştıran, mutlu kılan şey, memnun kılan şey dünya hayatında kazandıklarıdır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Hayır, bitmedi. Bir husus daha, en önemlisi, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların kusuru? Bu insanların kusuru Kur'an-ı Kerim'i bilmemek. Bu insanların kusuru sahabenin yaşadığı hayatı bilmemek. Bu insanların kusuru Allah'ın hedeflerini yok ettiği bir devrede hedef araştırması yapmamak, vasıtaları hedef zannetmek. Yani bunların içinde bulunduğu durum şeytanın tuzağına düşmüş ve Allah'ın hedeflerinden şaşmış bir insan olmak, uzaklaşmış bir insan olmak, o hedefleri unutmuş bir insan olmak. İblisin ne dediğine gelin beraberce bakalım. Ne diyor da İblis sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Diyordu ki, eğer beni Allah-u Teala'ya diyor, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Allah-u Teala diye söylüyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar izin ver, müddet ver. Eğer bana bu izni verirsen ben onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime tabi kılacağım. Ondan sonra diyor ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Öyleyse bu konuda İblis'in söylediği son derece açık bir husus. İnsanları kendisine tabi kılmak, Allah'a tabi olacak olan o insanları Allah'a tabi olmaktan men etmek ve kendisine tabi olmak. Şimdi eski kitaplarda değişiklikler yapmayı başarmış İblis. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine bir hüküm koymuş. Diyor ki, bu kitabı, bu zikri indiren biziz, biz. Ve bu kitabı muhafaza eden de biziz. Yani bu kitap bizim muhafazamız altında diyor Allah Teala. Kimseye elletemeyiz diyor. Kimsenin bu kitabı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor. Ve kitap 14 asırdır aynı hüviyetiyle duruyor. Öyleyse şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Böyle bir yetkinin sahibi değil. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok. O zaman şeytanın insanları kendisine Allah'a tabi kılmak, Allah'a tabi olmak isteyen insanları veya Allah'a tabi olmak mecburiyetinde olan, Allah'tan bu emri alan insanları kendine tabi kılmak için İblis ne yapacak? Yapacağı şey son derece basit. İnsanların kendine olan tabiyetini devre dışı bırakmasını, Allah'a yönelmesini ve Allah'a tabi olmasını

Bir tanesini yakalayabilirseniz aşk olsun. Hiçbiri yok. İblis yedi safanın yedisinde yok etmeyi başarmış. Öyleyse bunlar Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Hepsi farz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci farzı bu. Amin olun diyor. Allah'ın amin olun emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra diyor ki Allah Teala sizi mürşidinize göstereceğim, ulaştıracağım. Mürşidinize tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala böylece ruhunuz bana doğru yola çıkacak, bana ulaşacak. Ruhunuzu bana ulaştırın, teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, irşada ulaşın, iradenizi de teslim edin. Bunların hepsini ceste ceste Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah Teala. Evvela Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Sonra Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin bu yedi safhayı da yaşadıklarını açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Kur'an'da hedefler var mı? Yedi hedef de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş mi? Kesin. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Kesin. Bugünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'den hicret etmişler mi? Ne diyor bugünün Resulü? Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'ı terk etti. Mahcura kelimesini kullanıyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. O hepinizi kurtarmak, hepinizi sonsuz mutlulukların sahibi yapmak isterken İblis kendisine bendettiği insanların kendisinden kopmasına müsaade etmemek için kendisine tabi kıldığı insanların ki bütün insanlar başlangıçta iblise tabidir. Allah'a tabi olmalarına mani olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor iblis. Bu minval üzere iblis bir korkunç sahtekarlığın yegane sahibidir. Ve insanlara asırlar boyunca, 14 asırdır kitaplar yazdırmış, yazdırmış, yazdırmış. 14 asır sonra mı? 14 asır sonra İslam'ın hedefleri tamamen yok olmuş. 4 teslimde, 7 safhada bütün hedefler yok olmuş. Yerlerini vasıtalara bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve vasıtalardan bu 5 tane vasıtanın hepsinden daha önemli olan zikri gene devre dışı bırakmayı başarmış iblis. Zikir artık ne 32 farzın içinde var, ne 54 farzın içinde var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu dünyaya bir uyarıdır. Dünyaya bir işarettir. Hidayet çağının başladığının işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dininizi iyi öğrenin. Özellikle din öğretenler, dininizi iyi öğretin. Hedefleri ortaya koymak mecburiyetindesiniz. Vasıtaları farkına bile varmadan hedef olarak gösteriyorsunuz ve bu yanlıştır. Öyleyse Allah Teala amin olun diyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Kesin. Herkesin amin olmasını ve böylece amin olarak takva sahibi olmasını istiyor. Ya eyyühellezine aminittekullah ediyor. Ey amin olanlar takva sahibi olun.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördük ki dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Peki dileyenler? Dileyenlerin de mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Şura 13 Allahu yeştebi ileyye men şae. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'de münib kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yunib kelimesiyle ifade edilmiş ve üzerimize farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz üzerimize. İşte Bakara suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun." Üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin, farz üzerimize. Ve Allah'a teslim olun. Sonra da ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah da yardımcınız olmaz. İrşad makamı da yardımcınız olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Minib olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin gene 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: "Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî." Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. İlk kulluk, ilk müjde burada. Bütün sahabe Allah'a yönelmişler ve Allah'a kul olmuşlar, kullarımı müjdele. Bu ayet aynı zamanda Zümer 17, insanların hepsinin başlangıçta şeytana kul olduklarını, oradan kurtulduklarını, oradan kaçtıklarını, kendilerini kurtardıklarını ifade ediyor. İçtinab etmek, kaçılmak, kaçınmak, kurtulmak manasına geliyor. Bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı Allah'a inabe olmayı, Allah'a yönelmeyi gerçekleştirmişler. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'a yönelmek mürşide ulaşana kadar geçen 14 safhayı, 14 basamağı hepsini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, peki bu safhalardan ikincisi, bu Allah'a yönelmenin birinci safhasında sadece yönelmek var. İkinci safhasında tabiyetten sonra tabiyete ulaşmak var. Yönelmenin ikinci safhasında kişi mürşidine ulaşır. Ne gördük? Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Peki ikinci safhada ne var? Mürşide tabiyet. Farz mı? İşte Maide 35. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegî ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmaya, affedersiniz, Allah'a ulaşmaya vasıta olanı
vesile olanı Allah'tan isteyin. Yani sadece Allah'a ulaşmanız dilemez, yetmez. Mutlaka irşat makamını Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bunun adına istiane diyor Allah Teala ve Allah'tan istiane etmek üzerimize farz kılınıyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn vellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar üzerine düşen farzı yerine getirip de Allah'tan istedikleri zaman Allah onu mutlaka yerine getirir diyor. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmak için mürşidimizi istemek Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Zaten biz istiyoruz Allah-u Teala'dan. Fatiha suresinde İyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm diyoruz. Ya Rabbi istihaneyi yalnız senden isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi, ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırman için istihaneyi yalnız senden isteriz. Diyoruz. İşte bu istihane, mürşidin istenmesi. Bütün sahabe istemişler. Yeter mi? Yetmez. İstedikten sonra da mürşitlerine ulaşmışlar. Zaten belli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi tabi olmuşlar. İşte bunun ispatına gerek yok ama ayet-i kerime açıkça anlatıyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana akabede tabi oldukları zaman onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müessese görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onların üzerinde 10 tane ihsanı oluşturmuş. Ve bu 10 tane ihsanla kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Sonra sahabenin ileride nereye ulaşacaklarını da Allah Teala bu ayette anlatıyor. Onlar ecrün azimin sahipleridir diyor. O ulaştıkları noktada olacakları şey sahabenin. Ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamağa ulaşmışlar. Allah Teala onlara 10 tane ihsan vererek 13. basamağa ulaştırmış. 14. basamakta da mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Onun üzerine Allah'tan 10 tane ihsan almışlar. Hepsinin ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Peki 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde sahabenin Allah'a ulaştıklarını anlatıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hidayete ermek ne demekti? Hidayete ermek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah, Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki biz o bilmeyenlerden değiliz. Allah'ın öğretisine tabiiz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Evet, hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Hem de 12 defa. Birincisi Zümer 54'te bahsediyor Allah Teala. Üzerinize ölüm gelmeden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Burada 4 teslim birden var. Ama birincisi mutlaka bunların içinde. Allah Teala sonra diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bir farz emir. Allah'a yönelmekle birinci takvanın sahibi olur. Sonra ne diyor Allah Teala? Fefiru ilallahi diyor. Hücurat Zariyat 50'de. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Sonra ne diyor? İrci'i ila rabbiki diyor. Fecir 28. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra ne diyor? Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ne diyor Allah-u Teala Müzemmil 8'de? Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 12 defa Allah-u Teala farz kılmış. Hepsini söylemeye gerek yok. Ama açıkça Allah-u Teala Allah'ın ismini zikret ve ruhunu Allah'a ulaştır diyor. Allah'a ulaş diyor. Açık ve kesin. Farz, bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmişler. Öyleyse birinci hedefimiz neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. İkinci hedefimiz neymiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Affedersin. İkinci hedefimiz neymiş? Mürşide tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak üçüncü hedef. Farz gördüğünüz gibi. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra Allah Teala fizik vücutların da Allah'a teslimini farz kılıyor. Bu teslim müessesesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudundan daha hasen kim vardır diyor. Peki bundan 14 asır evvel sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesinlikle bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta beka makamının, 23. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 24. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler.
Allah'ta ruhları yok olmuş. Söylediğimiz gibi Allah'a ruhlarını teslim ettikleri kesin. 23. basamakta beka makamını sahip olmuşlar, taht sahip olmuşlar. 24. basamakta dünyaya değil, ahirete dönük olduklarını Allah-u Teala ispat etmişler, zahit olmuşlar. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra 26. basamakta ve 27. basamakta daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını söylüyor, ulul erbab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve ulul erbab oldular diyor Allah Teala. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kalmadılar. Fizik vücutlarını da ulaştırdıktan sonra, teslim ettikten sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ulul erbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala li ulul erbab diyor. Yeskürallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. Onlar o ulul erbab kullarımız var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. Peki ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilip irşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki sizin aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize tabi olsaydı, sizin taleplerinize uysaydı, bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı." Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime: "İşte onlar irşada ulaşanlardır." Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, yedinci safa neydi? İradenin de Allah'a teslim edilmesi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. İrşade ulaşmak farz mı? Bakara 186 açık ve kesin olarak onu söylüyor. Ucibi davetet dâi izâdeâni fel yestecibûli ve yu'minu bi lâlehum yâşudûn. Bize dua edenin davetine icabet ederiz ama şartlı olarak onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amin olsunlar, mümin olsunlar ve irşade ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. İrşade ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşade ulaşmışlar. Peki irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala hakka tukati, takvayı farz kılmış üzerimize. Ya eyyühellezine amettekullahi hakka tukatihi diyor. Ey amir olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani daha ötede bir takva bulunmayacak olan takva olsun. Son takva, iradenin teslimi takvası. Hepsi gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Hepsi Allah Teala'nın irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş, kesinleştiriyor ayetle Allah-u Teala tövbe 100. O sâbikûne l-ebedîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabeye tabi olunmuş ve tabiin çıkmış ortaya. Onlar da irşat makamının tabi sahip olmuşlar, daha sonra tabi'in de. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımdan sonra hedeflerin nasıl yok edildiğini ama hedeflerin Kur'an'da nasıl var olduğunu ve bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine, yedisine de nasıl ulaştığını gördük. Ve İslam aleminin en büyük kaybı Kur'an'ı unutmalarıdır. Kur'an hicret etmiştir.
İnsanlar, hayır, Kur'an hicret etmemiştir. İnsanlar Kur'an'dan hicret etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah'ın hedeflerini unutmamalısınız. Hepiniz o hedefleri birer birer gerçekleştirmeli ve dünyaya bu hakikatleri anlatmalısınız. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın hakikatleri var. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat.

Kağıt örüm. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda birlikteyiz. Ve inşallah Saffat Suresinin 103. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma Eslema ve tellehu lil cibin. Ve böylece lemma olduğu zaman olunca Eslema ikisi teslim oldu. Ve tellehu ve onu yatırdı. Lil cibini alnına, alnı üzerine. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Böylece Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i Allah'tan aldığı emir üzerine kurban edecek. Hazreti İsmail de hiçbir şekilde karşı çıkmıyor. Beni diyor Allah'ın emrine hazır bulacaksın. Bir insanın kendi evladını Allah'a kurban etmesi söz konusu. Hazreti İbrahim evladını kendisinden fazla seviyor. Hazreti İsmail ise kendisi için en kıymetli olan kendi hayatını Allah'a teslim ediyor. İkisi de gerçek anlamda teslim olmuş durumdalar. Ve 104. ayet-i kerime ve nedeynahu en ya İbrahim'u ya İbrahim ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Tam oğlunu yatırdığı zaman Allah-u Teala ey İbrahim diye Hazreti İbrahim'e onun kalbinde duyabileceği bir sesle nida ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 105. ayet-i kerime kat. Saddak ter rüya. İnna kezalike nezil muhsinin. Kat oldu. Saddak de sen sadık kaldın. Rüya, er rüya, rüya. İnna muhakkak ki biz, kezalike böylece, işte böyle, nezzi cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri, işte böyle mükafatlandırırız. Acaba Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i nasıl mükafatlandıracak? Son noktada Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek üzere alnı üzerine yatırdı diyor Allah-u Teala. Arkasından da Allah-u Teala'nın muhsinleri işte böyle cezalandırırız, mükafatlandırırız diye Hazreti İbrahim'e seslenmesi söz konusu. Kalbinin duyacağı bir sesle. Ve mükafat bakalım neymiş? 106. ayet-i kerimede inna haza le huvel
Bela'ül mubin. İnne muhakkak ki bu, muhakkak ki haza bu, le, elbette kesin olarak ve o, el bela ve bela imtihan, el mubinu. Apaçık muhakkak ki bu, kesin olarak apaçık bir imtihandır. Muhakkak ki bu, mutlaka apaçık bir imtihandır. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, biz seni, oğlunu kurban etmek emrini vererek imtihan ettik. Ve Allah-u Teala bir mükafattan bahsediyor. Mükafatlandıracak Hazreti İbrahim'i. Bu kesin olarak apaçık bir imtihandır diyor. Ama ondan evvel biz Müslümanları işte böyle mükafatlandırırız diyordu. Sen rüyaya, yani sana rüyadayken verdiğim emre sadık kaldın, emri yerine getirdin. Öyleyse seni mükafatlandırıyoruz diyor Allah-u Teala. Ve şöyle diyor, ve fedaynahu bi zıbhin fi zıbhin azim, ve fedeynahu, ona fidye olarak verdik, bi zıbhin kurbanı azimin büyük, ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Yani Cebrail aleyhisselam bir kurbanla iniyor Hazreti İbrahim'e, kurbanı indiriyor. Ve işte o indirdiği gün kurban bayramı olarak kutlanır. Bunun için de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kurbanı kes diye emir veriyor. Kurban konusu önemli bir konu. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in iki oğlundan Habil ve Kabil Allah Teala'ya hediye veriyorlar. Habil bir çoban, çobanın kurbanı kabul ediliyor. Kabil bir çiftçi, onun ekinleri Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Bunun üzerine Kabil Habil'i öldürüyor. O devirde de dinin aynen var olduğu, takva sahiplerinin var olduğu, Hazreti Habil'in ölürken Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam diyor. Ölüm sırasında olan birisinin Allah-u Teala'nın emrine öyle bir iktiran etmesi söz konusu ki, öyle bir takva seviyesinde olması söz konusu ki, kendisini öldürene elini kaldırmıyor. Müdafaa etmek gereğini duymuyor. Canını rahat rahat feda ediyor. Ama başkasını hiçbir şekilde incitmek gibi, onu öldürmeye gelmesine rağmen kardeşinin, onu hiçbir zaman incitmek gibi, kendini müdafaa etmek gibi bir niyeti yok. Ve bir kurban meselesidir bu. Saffat suresinin 109. ayet-i kerimesi, Selamün ala İbrahim'e. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e Cebrail aleyhisselamla selam gönderiyor. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 110. ayet-i kerime, selamın arkası. Kezalike
Nezzil muhsinin. Kezalike işte böyle nezzi cezalandırırız, karşılığını veririz. Yani mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Biz muhsinleri işte böyle cezalandırırız. Kezalike işte böyle mükafatlandırırız. Muhsinlerin mükafatlandırılması. Hazreti İbrahim'e Allah Teala muhsin diyor. Aslında iradesini de Allah teslim etmiş olan bir peygamber, nebi, huzur namazının imamı ve Allah Teala muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız diyor. Oğlunu Allah'ın emri üzerine kurban etmek gibi bir çok büyük bir imtihanı başardığı için. 111. ayet-i kerime, Saffat suresinin 111. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine kullarımızdan el mü'minin. Mü'minler. Muhakkak ki o bizim mü'min. Yani mümin olmanın sol makamında Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamların sahibi olan, 9. sırat-ı müstakim üzerinde olan bir peygamber muhakkak ki o mümin, o bizim mümin kullarımızdandır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaret birinin sırat-ı müstakimin üzerinde bir müminsiniz. On dördüncü basamağa ulaşıp bu birinci sırat-ı müstakim üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. Sekizinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oluyorsunuz. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. 22. basamağa kadar ruhunuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. 21'in ikinci basamaktan 25. basamağa kadar dördüncü sırat-ı müstakimdesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor. Teslim oluyor. 26. ve 27. basamaklarda nefsiniz Allah'a teslim ediyor. Teslim oluyor. 27. basamaktan sonraki 28. basamağın ilk 4 kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 6. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve 5. kademesinde iradeniz Allah-u Teala tarafından teslim alınır. 7. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu kademenin üzerindeki resuller 8. sırat-ı müstakimin üzerinde. Nebiler ve resullerden huzur namazının imamı olanlar, onlar da 9. sırat-ı müstakim üzerindeler. Öyleyse her bir sırat-ı müstakimin üzerinde olan o kademenin mümin olmak vasıflarının sahibi. Birinci basamaktan 9. basamağa kadar insanlar mümin olmanın 9 ayrı kademesini ifade ediyorlar. Hepsi müminler. Burada 9. kademedeki bir mümine sesleniyor Allah Teala. O bizim mümin kullarımızdandır diyor. Hazreti İbrahim bütün makamları kazanan bir mümin, iradesinde Allah'a teslim etmiş ve resullerden hem de nebi resullerden hem de huzur namazının imamı. Ayet 112. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşernahu bi İshak'ı, İshak'a nebiyen mines salihin. Ve beşerler ve onu müjdeledik. Bir ile İshak'ı, İshak ile nebiyen nebi olarak, peygamber olarak mines salihin, salihlerden. Hazreti İbrahim evvela İsmail isimli bir çocuğa sahip oluyor. Hazreti
İbrahim'in ilk çocuğu Hacer'den oluyor. Ve bir ikinci çocukla daha müjdeliyor Allah Teala onu. Bu da İshak, Hazreti İshak. Ve Hazreti İbrahim iki tane çocuğun sahibi oluyor. İki çocuğu da Hazreti İsmail de Hazreti İshak da, her ikisi de Nebi Resul. Ve 113. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve barekna aleyhi ve ala İshak, İshak'a ve min zürri ve min zürriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Ve barekna ve bereket verdik, mübarek kıldık aleyhi ona ve ala İshak'a ve İshak aleyhisselama ve min zürriyetihima ve ikisinin zürriyetinden muhsinun muhsin olan ve zalimun ve zalim olan zulmeden ve nefsine kendine müminin apaçık. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine açık zulmeden de var. Öyleyse nasıl Hazreti İbrahim'in babası peygamber falan değilse, Allah Teala peygamberliği Hazreti İbrahim'e nasip kılmışsa, ondan sonraki zürriyetin içinden de birçok nebi geliyor ama kendilerine zulmeden insanlar da geliyor. Nasıl Hazreti Nuh'un oğlu, ben senin gemine binmiyorum, ben burada kalacağım, yüksek bir dağa çıkarım, sular bana ulaşamaz diye isyan ettiyse, Hazreti İbrahim'in soyundan da aynı statüde olan insanlar var. Ve 114. ayet-i kerime, ve lekat menenna ala Musa ve Harun'a. Ve lekat ve andolsun menenna, nimetlendirdik ala üzerine Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam. Ve andolsun ki Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Her ikisine de nimetler verdik diyor Allah Teala. Neyle? Peygamberlikle. Ayrıca şimdi daha açıklık kazanacak konu ayet 115, Bismillahirrahmanirrahim ve neceyna huma ve kavme huma minel kerbil azim. Ve neceynâhüma ve ikisini kurtardık. Ve kavmehüma ve ikisinin kavmi mindan el kerbi el azim. Kerbil azim, büyük üzüntü. İkisini ve onların kavimlerini kerbil azimden, büyük üzüntüden kurtardık. Kimdir bu büyük üzüntü, nedir? Büyük üzüntü hepsinin helak olmasıydı. Bütün Firavun'un bütün ordusu arkalarına takılmıştı. Onları yakalayabilseydi mutlaka hepsini öldüreceklerdi. Ama Allah Teala bildiğiniz gibi Kızıldeniz'i açtı. Hazreti Musa ve bütün Yahudiler karşıya geçtiler. Ama ondan sonra onların peşine takılan Firavun ve ordusu da suların içine dalınca
Allah suları aşağı indirdi ve Firavun ve ordusu sularda boğuldular. İşte bu, yakalasalar da onları muhakkak öldüreceklerdi. O büyük üzüntüden Allah Teala onları kurtarmış oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nasarnahum fe kânu hümül galibîn. Ve nasarnahum, ve onlara yardım ettik. Fe, o zaman böylece kânu oldular. Hüm, onlar el galibîn, galip gelenler. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu diyor Allah-u Teala.

Teala buyuruyor 117. ayet-i kerimede, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ateyna hümel kitabel müstebin. Ve ateyna ve ikisine verdik. El kitabe kitap, el müstebin beyan eden, yani hakikati açıklayan kitabı verdik. Neyi vermiş Allah Teala Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a beraberce? Kitap vermiş. Aslında biliyorsunuz Allah Teala burada ikisine diyor. Ama tabletleri Allah Teala ile 40 gün kalan Hazreti Musa alıyor. Özellikle Allah'a teslim olmayı içeren ayetler söz konusu tabletlerde. Bu sırada Harun diğer Yahudilerle aşağıda 30 gün diyordu Allah Teala başlangıçta, bir ay diyordu. Ama sonra 40 güne çıkardı Hazreti Musa ile beraberliğini ve tabletler Hazreti Musa'ya teslim edildi. Hazreti Musa aşağı indiği zaman kabilesini bir buzağı heykeline taparken buldu. Bu sonradan başlarına gelen bela. Şimdi Allah Teala diyor ki ve hedeyna huma humes sıratel müstakim. Ve hedeyna huma, ve ikisini de hidayet ettik, ulaştırdık. Es sıratel müstakim, sırat-ı müstakim, ve ikisini de sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Hangi sırat-ı müstakime? 7. sırat-ı müstakime ulaştırmış.

ve terekna aleyhima fil ahirine. Ahirin ve terekna ve terk ettik, bıraktık aleyhima ikisine fi el ahirin, sonrakiler arasında. Ve sonrakiler arasında ikisinde bıraktık, şerefli bir anı bıraktık. Sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık, hatıra bıraktık diyor Allah Teala. Ve sonrakiler, şu anda bizler, bizden evvelkiler, Hazreti Musa'ya kadar inen zaman parçalanacak insanlar, Hazreti Musa'yı da Hazreti Harun'u da nebi olarak dizayn ederler. Hayatta kaldığı sürece huzur namazının imamı Hazreti Musa'ydı. Ve Şeria Nehri'ne ulaştıkları zaman o gece Allah Teala Hazreti Musa'yı da aldı. Ve Hazreti Harun o noktadan itibaren nübüvvetin huzur namazında temsilcisi oldu. Ve 120. ayet-i kerime, selamün ala Musa ve Harun'e. Selamun selam olsun ala üzerine Musa, Musa aleyhisselam ve Harun'e ve Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun diyor Allah Teala. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Ne demişti? Gene bu konuşmamızda daha evvel Hazreti İbrahim'e selam olsun diyordu Allah Teala. Şimdi de Hazreti Musa ve Harun'a selam olsun diyor. Aynı şeyi Hazreti Musa ve Harun için de söylüyor. İnna kezalike nezil muhsinin. İnna muhakkak ki biz kezalike işte böyle nezi cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim de nübüvvet seviyesinde, yani 9. derecede, en üst derecede muhsindi. Hazreti Harun da, Hazreti Musa da öyleydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da öyle. Hazreti Nuh da, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da. Ve Saffat Suresi 122. ayet-i kerime. İnnehuma min ibadinel mu'minin. Muhakkak ki ikisi min ibadina, kullarımızdan, el mü'minin, müminlerdi. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin kullarımızdandır. Hazreti İbrahim için de böyle söylemişti. 9. seviye mümin olmak. Yani huzur namazının imamlarının müminliğine, 9. seviye müminliği kazanmış olanlardan bahsediyor Allah Teala. Ve Saffat Suresi 123. ayet-i kerime. Ve inne İlyase le minel mürselin. Ve inne ve muhakkak İlyas Aleyhisselam le elbette mutlaka minden el mürselin. Minden el mürselin, gönderilenler, mürselinler, gönderilenler. Ve muhakkak ki İlyas Aleyhisselam mutlaka
gönderilen resullerdendir.

gönderilenlerdendir. Gönderilen, yani gönderilen Resul, gönderilen Resullerdendir. Allah Teala vazifeyle vazife verdiği insanlara, risalet verdiği insanlara gönderilen diyor. İrsal edilen, gönderilen. Bu kelime Türkçemizde kullanılır. İrsaliye, irsal, mürsel, gönderilmiş demek. Resul, gönderilen demek. Ve 124. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İskale li kavmihi ela tettekûn. İskale demişti li kavmihi kavmine. Mı? La tettekûn. Takva sahibi olmayacak mısınız? İlyas aleyhisselam kavmine demişti ki siz takva sahibi olmayacak mısınız? Demişti. Yani bunun manası siz Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz demek. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka kurtulacak. Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Diyor. Saffat suresi 126. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ted'une ba'len ve tezerune ahsenel halikin. Mı ted'une tapıyorsunuz. Ba'len, ba'l bir put adı. Ve tezerune ve bırakıyorsunuz. Ahsene ahsen en güzel el halikin yaratıcıyı. Yaratıcı.

Siz Baal'e mi, yani bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı, yani yaratıcıların en güzelini yani Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz?

Rabbe âbâ-i kumul evvelîn. Allah'e Allah, Rabbekum sizin Rabbiniz ve Rabbe ve Rab, âbâ-yukum sizin babalarınız, atalarınız, el evvelîn, evvelkiler. Allah sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir.

Allah sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir. Yani atalar diyoruz ya, atalarınızın Rabbidir. Hangi devirde insan var olmuşsa bütün devirlerde Allah onların elbette Rabbidir. 127. ayet-i kerime fe kezze buhu fe innehum le muhtarun. Ve bunun üzerine böylece kezibuhu, onu yalanladılar. Ve bunun üzerine böylece innehum, muhakkak onlar, ve elbette gerçekten muhtarun, hazır bulundurulacak olanlar. Bunun üzerine onu yalanladılar. Fakat onu yalanladılar. Böylece muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır.

128. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ibadallahil muhlesin. İlla ancak başka ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin, muhlis olanlar. Allah'ın muhlis kulları hariç.

Allah'ın muhsin muhlis ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Allah'ın muhlis kulları. Burada Allah Teala muhlis kullarının, halis olan kullarının cehenneme girmeyeceğini bir defa daha işaret ediyor. Muhlisler, nefslerinin kalbi, halis olmuş olanlar, nefslerinin bütün afetlerini temizlemiş olanlar ait olduğu sıra içerisinde, ihlas sahibi olanlar, nefslerini halis kılmış olanlar, nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş olanlar. Allah Teala onlardan Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde bahsediyor.

bunların hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar, onun dininde halis olanlar olduğunu söylüyor. Ve 129. ayet-i kerime ve terekna aleyhi fil ahirin. Ve terekna, biz bıraktık aleyhi ona fil ahirin, sonrakiler arasında. Sonrakiler arasında ona bıraktık, şerefli bir anı bıraktık diyor Allah Teala. Hazreti Musa'ya dedi, Hazreti Harun'a dedi, Hazreti İlyas'a dedi Allah Teala bunları. Peygamberlerini birer birer sayıyor. Hazreti İbrahim'den başlayarak hepsine de aynı şeyleri söylüyor. Onları sonrakiler arasında onlara şerefli bir anı bıraktık diyor. Ayet 130. Selamun ala İlyas'ın. İlyas aleyhisselama selam olsun. Selamün selam olsun. Ala üzerine İlyas'ın, İlyas. İlyas aleyhisselama, İlyas'a selam olsun diyor Allah Teala. Üç grubu da öyle bitirdi. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa ve Hazreti İlyas. Ve aynı cümleyle son buluyor. Bu da İnna kezalike nezil muhsinin. İnna muhakkak ki biz kezalike işte böyle nezil cezalandırırız, mükafatlandırırız, ödüllendiririz. El muhsinin, muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Teala. Ve bir sonraki ayet-i kerimede gene evvelki ayet-i kerimeden aynı. İnnehu min ibadinel müminin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine kullarımızdan el müminin, müminler. Muhakkak ki o bizim mümin, yani öyle bir mümin ki dokuzuncu derecede mümin. Allah'laşma dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Yani Allah'laşmayı dilemiş, ruhunu Allah'laştırmış, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, nefsini teslim etmiş, iradesini teslim etmiş ve huzur namazının imamı olmuş. Dokuzuncu kademede bir mümin, en üst seviye mümin. Kimdir en üst seviye müminler? Allah'ın nebileri, peygamberleri. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün nebiler, peygamberler nebi Resul'dür. Ve en üst seviye mümin olmak onların hakkıdır. Saffat suresi 133. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve inne Lutan le minel mürselin ve inne muhakkak